0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım, senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz, sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam, ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim, en çok Gül'ü severim, bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden açtık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü
0: çok
1: göğsüne
0: ilgiliymişim
1: kondurmuşsun.
0: repertuarımızda, değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Yavaş sırada şefim, durmak yok.
1: Haydi bakalım. Yine güzel bir şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum, çöz bakalım çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım, çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz
1: yavaş
0: değil
1: yavaş
0: mi?
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eserlerle bu akşam yine Türkü Deryası ekibi olarak huzurlarınızdayız efendim. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu akşamda. Öncelikle tabii ki kuvvetli alkışlarınızla kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim gerek sizler ve gerek ekranın başında bizleri izleyen değerli konuklara Türkü Deryası'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Türkü Deryası bu alkış hak etmiyor, daha büyük çapik. Ha böyle. Binlerce teşekkürler. Her zaman diyorum, her hafta diyorum, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye gerek ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hele ki geldiniz, hele ki hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve hemen.
1: İki kıymetli konuğumuz var dedim ama evet. Bugün böyle bir torpilli bir durum oluşacak galiba. Böyle bir Malatya çoğunluğu oluşacak. O evet. Yüzden lütfen siz de benim hemşerilerim olun. Beni yalnız bırakmayın. Benim biraz boynum bükük kaldı yani. Kim geliyor?
0: Bir hemşerim, yeni bir fidan. İnşallah istikbalde Allah büyüktür. Allah işini gücünü nasketir. Diyorum ki Yaşar
1: Buğdaycı geliyor efendim.
0: Güzel bir akışlar.

0: şarkı dönemi çok teşekkür ediyorum.
1: Nurcan Selçuk. Hoş geldin sevgili
0: Hoş
1: Nurcan.
0: Bulduk. Nasılsınız?
2: Hoş geldin canım. Ben sorayım nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif etti.
0: Evet. Evet. Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Çok evet. güzel görünüyorsunuz bu arada. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Evet. İyi ki geldiniz, hoş sağ geldiniz. Olun, ufak bir rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
1: Her
0: teşekkür
1: şey harika
0: ediyorum.
1: Bizim adımıza hakikaten seni burada ağırlamak, misafir etmek, ediyorum. O güzel sesini dinlemek çok keyifli.
0: Benim için
1: hoş
0: de
1: geldin, sefalar getirdin
0: sağ
1: tekrar.
0: Olun, sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri, olur mu? Aldırma gönül, aldırma, aldırma. Evet. Bilmeyen yoktur eminim. Hep birlikte söyleyelim, haydi bakalım.

0: Alalım.
1: Sevgili Buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek değil mi?
0: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya Hızır Sema'a.
1: Harika. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Yüreğin dert görmesin.
2: Oğlum eline sağlık. Var olasın.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: Selahattin.
1: Ağzına sağlık. Sağlık
2: abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda o zaman çabuk. Baş tacısınız. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi, ben Malatya'yım, o da Vanlı hemşerim. Evet, Efe.
2: Ateş geliyor efendim.
1: Çok güzel bir akşam lütfen.
2: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Hay bakalım, sahne senin.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kim kardeş?
0: Efendim hepinizi evet. Böyle evet.
1: Hemen
0: ayağa
1: alayım.
0: Alalım. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ve yapımda, yönetimde emeği geçen tüm kardeşlerime güzel bir alkışlarınızı rica ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Hakikaten.
1: Ve Türkü Deryası'na hoş geldiniz. Bir dahaki haftaya inşallah tekrar bekliyoruz. Allah nasip ederse. Bekliyoruz değil mi efendim sizleri? Evet.
0: Evet. Bekliyoruz. Hakikaten evet. Çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Türkü Deryası'nı, ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, mak gözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
1: Ve benim derlediğim çok güzel, vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bu Malatya bulunmaz eşini okuyoruz.
0: Bir dakika evet. Okumadan önce tekrar efendim.
2: Çok
0: ayaklarınıza
2: teşekkür ederim.
0: Sağlık. Çok mutlu oldum. Sevgili Nurcan, sevgili Yaşar.
1: Ayaklarınıza sağlık.
3: Çok teşekkürler.
2: Burada olmak çok güzeldi.
1: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Sağ olsun. Sağ olsun.
0: Malatya, Malatya diyoruz.
1: Evet,
0: Selahattin Alpay'ın derlemesiyle veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Ve seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani aslında
0: olarak?
1: En doğru tanımlama herhalde ben bir müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk. Oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu biliyorum
1: çok,
0: ama
1: çok
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
0: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
1: Hayır, hiç.
0: Çok kötü ya aslında
1: 2000'lerin...
0: Çok kötü değil mi?
1: Yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor. Düşündükten evet, sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle, arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
0: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın. Ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen. Tabii Ankara Üniversitesi Ut Sanatçısıydı. Eşim de müzisyen, kızım, evet, da müzisyen.
1: Ne güzel, ailece herkes,
0: evet,
1: müzisyen.
0: Müthiş. Bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne, müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim bir başka meslekle müzisyen olarak.
1: Yani ben düşünüyorum, eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatlarıyla ilgili bir, evet, şey olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
0: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun.
1: Büyük iddia, öyle bir iddiam yok ama.
0: Ama söylüyorsun, sahnede söylüyorsun.
1: Sahne üstünde, evet.
0: Evet. Keyif aldığın, en çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun?
1: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet, her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan, atıyorum, sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
0: Barbaros'cum, o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
1: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. 1 ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir beste yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman gerek
0: Tolga
1: var
0: gibi
1: tabii ki.
0: müzisyenler her zaman
1: Hepsinin,
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenlere her
0: Evet.
1: zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız, sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız.

0: Dediniz ki bu benim.
1: Evet.
0: Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp oralardan fikir alıp aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri bir
2: çare
0: yol,
2: bulacak,
0: bir hukuki çare bulacak.
2: Evet. Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben karu çalıyorum.
0: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak. Evet. Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da bir numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
2: var.
0: Ne öyle besteler var, ne de öyle bir ses var. Fakat milyonlar şu anda onu dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet. Evet, aynı şekilde klipler de şu anda yavaş yavaş.
2: Geçiş dönemine girdik.
0: Şu an tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
2: Gitmeli.
0: Evet.
2: Peki çaldığın enstrüman?
0: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
2: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
0: yetmez bu yani.
2: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum.
0: Oo.
2: Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
0: tamam,
2: söyleyelim.
0: Tamam, hadi.

0: Yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
1: Ha,
0: Çok
1: teşekkür
0: büyük
1: ederim.
0: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi, senfonik. Çalıştık beraber, Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
0: Evet, çok
1: Bir
0: büyük büyük üstad.
1: çok önemli müzisyen.
0: Evet.
1: Benim artık manevi babam diyorum.
0: Oh.
1: Onun bana Hadi Hakan, o zaman Tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
0: İşte
1: bütün müzisyen dostlarıma bunun
0: müthiş
1: da,
0: paylaşımlar.
1: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
0: Gerçekten de evet.
1: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
0: Büyük
1: yani.
0: mutluluk
1: Çok
0: benim için.
1: mutlu ol.
0: Evet.
1: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
0: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
1: bütçe
0: ki
1: olsun
0: ararız.
1: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
0: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: büyük
1: ederim. Şaka
0: mutluluk
1: yapıyorum da böyle bütçe falan derken
0: olur.
1: biraz espri gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
0: Üstatlar her
1: üstadlar
0: zaman.
1: da her zaman hazırlar.
0: Büyük
1: Hakikaten
0: mutluluk.
1: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem,
0: Tabii ki,
1: çok net
0: tabii
1: olarak
0: ki, tabii
1: söylüyorum
0: ki değil.
1: sayın izleyiciler. Nereye gitsem dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
0: Ülkemizin
1: Gerçekten
0: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
1: çok
0: tanesi
1: kıymetli, çok
0: gerçekten de. Çok
1: kıymetli.
0: şanslıyım bu akşam.
1: Aa, çok teşekkür
0: Muhteşem bir
1: ederiz. Evet,
0: gün.
1: gerçekten ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demiş.
0: Evet.
1: peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
0: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Sahneyi
1: Zaten
0: tatmanız...
1: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
0: %100
1: düşünüyorum.
0: katılıyorum. Tabii
1: Evet.
0: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
1: Sahnede tabii.
0: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
1: Aynen öyle,
0: Yapacak bir
1: doğru
0: şey yok.
1: söylüyorsun. Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
0: Olağanüstü uçurdum ama hiç...
1: Bayağı ilk defa uçacağız, hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
0: Evet.
1: O yüzden sahne çok önemli.
0: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
1: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
0: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
1: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
1: Sahnede çok
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
0: Çok teşekkür
1: Tek
0: ederim.
1: problem şu. Çağırmıyorsun.
0: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
1: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle, kusura bakma, öyle
0: Aa,
1: seviyorum bu tip
0: büyük
1: böyle.
0: mutluluk. Ne güzel. Ne
1: Yani
0: güzel. Büyük mutluluk.
1: o zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha
0: Hadi
1: diyelim.
0: bir tane daha yapalım. Tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip çok güzel olduğu
1: Her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş, müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok, çok
0: Ya yani milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi, alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğduğuma, yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sı ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya böyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii,
1: şey.
0: tabii, tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum ne iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumda ne demek Hakan dedin ya. Çok
1: ederim.
0: çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek,
0: teşekkür ediyorum.
1: ne
0: Çok sağ
1: demek yani.
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var. Dünya.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Karadeniz'in doğusunda aradık. 4000 yıllık geçmişiyle bulutlara uzanmış yaylaları, masmavi dalgaları kucaklayan şehir Trabzon'dayız. Karadeniz coğrafyasının merkezi, İpek yolunun denize ulaştığı yerdeyiz. Şimdi düğünlerin, yayla şenliklerinin, imecelerin vazgeçilmezi türküleri, canı tez, neşesi bol, DJ çok, Trabzonlulardan dinleme zamanı.
1: Toplumun değişimini, türkülere yansımasını burada bir sosyolojik bir değerlendirme yapma, yörenin de Trabzon'un da diğer Türkiye'deki olduğu gibi fotoğrafını çekme şansımız olacak. Bence sadece biz türkü severler için değil, sosyal bilimler alanında çalışanlara da çok güzel bir envanter kaynak tespit edeceğimizin beklentisi içindeyiz açıkçası.
2: Trabzon bölgesinin müzik kültürü gerçekten de çok zengin. Çok da farklı, köy köy, hatta belki de ev ev bile değişebilen bir müzik kültürü var. Anadolu'muzun bu zengin kültürüne, geleneğine sahip çıkmak ne kadar geç olsa da burada bulunup şu an yaşayan ninelerimizin, dedelerimizin türkülerini arşiv altına almak bizim için gerçekten çok önemli. TRT kurumu bu sorumluluğu üzerine aldı. Bizler görev başındayız.
3: Bizim yayla yolları yaz gelende, ondan yaz gelende.
0: Ekibimiz derleme çalışmasına Maçka'dan başlıyor. Yörede halka halinde oturarak söylenen türküler oturak havası, yayla yolunda icra edilen türkü ve ezgilerse yol havası, uzun gayde ve yayla havası olarak bilinir. Ekibimiz Mataracı köyünde yaylaların havasını, suyunu, acı tatlı yaşananları kemençeyle türkülere döken ustalarla buluşuyor.
1: Evet. Karaaydar'ı arıyoruz gençler, Karaaydar'ı arıyoruz.
4: Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
1: Canlarım benim abi. Hocam benim.
2: Merhabalar, çok memnun olduk.
1: Canım benim, benim hocam.
2: Teşekkürler. Hasan Sözleri'den bahsettiniz. Tanışma şansınız oldu mu?
5: Onlar o zaman bile babalarımızın yaşındaydı.
1: Celal Bahçekapılı'ya ait Ayşem Çelişitleme sokacağım.
5: Tamam.
1: Öncelikle en sağdan başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız?
6: Burada Halk Eğitim Merkezi'nde kemençe kursu veriyorum. Normalde müzik öğretmeniyim.
1: Ne zamandan beri çalıyorsunuz?
6: 13 yaşında başladım.
1: Kimlerden etkilendiniz?
6: Eski üstadlarımızdan. İşte Karaaydar amcamız var, Safet amcamız var.
1: Safet Genç.
6: Safet Genç.

0: Evet.
1: Bunlardan etkilenerek başladık.
0: Bütün
1: bu işe.
0: Genç ailesi zaten Ali Genç'ten tutun da.
1: Ya Horuncu,
0: bütün...
1: ya Kemençici.
0: Evet, evet.
1: Ya Türkücü.
0: Evet. Sizi tanıyalım üstad.
2: Ben bu köyde doğdum, Mataracı köyünde. İstanbul'da yaşıyoruz ama artık buralara dönüş yapacağız.
0: Evet.
2: Normal yaşamımda ticaretle uğraşıyorum ama otantik müziği, Karadeniz türkülerini çok seviyorum. Onun için bunlardan kopamadık.
3: Siz kimlerden etkilendiniz eski?
2: Şimdi yanımda duruyor zaten sevgili Karaydın.
3: Ne kadar şanslısınız aslında.
2: yani
3: yani köyde, eski kuşakla orta kuşağı biz bir araya getirdik.
2: Evet, evet tabii ki. Şimdi biz zaten bunların çocukluk. Bunları bir çocukken tanıdık. Çocukluğum yukarıda bu ormanda geçti ineklerle beraber. Orada hem türkü söylerdik.
0: Hep yukarı düşünülür değil mi?
2: Evet evet.
0: Hep yukarı
2: evet,
0: hayal
2: evet,
0: edilir.
2: Evet evet evet. Aynen öyle. Evet. Yani yaşantılarımız hep orada geçti. Onun için orada yaşadığı sürece herkes muhakkak bir şeyler okur. Yalnız kalsın okur, arkadaşlarıyla okur. Yani ağaçtan etkileniyorsun, doğadan etkileniyorsun, koyunlar, ineklerden etkileniyorsun.
0: Şu Başka Vadisi bir anlamda da Türkü Vadisi.
2: Membası.
0: Olabilir. Evet, Karahaydar'dan etkilendim dedin. Ben de etkilenmiştim.
2: Evet, evet.
0: Evet, sizi tanıyalım.
4: Karadeniz'in mahalle sanatçılarındayım. Lakabıyla Maşkalı Karahaydar İyiboğlu olarak işim yapmışım. Köyün dibinde Karahaydar İyiboğlu oldum, şimdi Beyaz Haydar.
0: Evet. Siz kimden etkilendiniz sevgili üstad?
4: Hasan Tunç, Mavul
3: Akın.
0: Evet, Hasan Tunç.
4: Ferhat Özyakuboğlu, Meksila'dan.
0: Evet, Meksila'dan, evet.
4: Fehmi Alan, İşbela'dan. Hüseyin Dilaver, Sürmene'den. Haşkalı Hakkı hocamız vardı. Evet. Şahit hocamız var. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Kemençem çalsın. siz okuyun ve Karahaydar bağlasın.
2: Evet, ondan sonra Karahaydar uzun havaya bağlasın. Buyurun.

0: Sakın yüzerim o
1: derleme ekibimiz Mataracı köyünde bir başka ustayla atma türkü geleneğinin temsilcilerinden Saffet Genç'le beraber. Karadeniz'de mani tarzında ve doğaçlama söylenen atma türküler meram anlatmaya, istek ve dertleri ifade etmeye yardımcı olur.
0: İşte abi bu türküden para kazandım
2: ha. Bu kez yakışıklı bir gençle.
0: Eskiden iyiydi o.
2: Eskiden miydi? Ama bence hala genç ve yakışıklı,
3: kesinlikle,
2: değil mi?
3: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Şu güzelliğe bak, şu şapkanın duruşuna bak, ya, şu asilliğe. Gömlek, şu asilliğe bak.
0: Kemencenin yüzünden. Pişi oldum iken ben gece gündüz kemenceciyim. Gibi odam var, hanımı adarım odaya. İnanır mısın? Yani çok kemence çalıyorum, hiç bunsuz durmam yani. Bir gün çalarım.
2: Bütün dertlerini kemençiye aktarıyorsun. Peki kaç yaşında başladın kemençiye?
0: 15 yaşında başladım.
2: Ustaların kim?
0: Osman Genç vardı köyde tabii.
2: Osman Genç
0: ondan
2: değil mi?
0: Etkilendim. O beni çağırıp düğüne giderdim. Güzel düğün okurdum çocukken.
3: Evet. Saffet amca tahsilini öğrenebilir miyiz acaba?
0: O düğünü bir daha deme, amca demeyeceğiz onu ya.
3: Ha, amca demeyeceğim tamam. Saffet hocam diyeyim o zaman.
0: Efendim ben 3 sene gittim okula, 4'ten iyi okurdum. Bıraktım yani. Bir kemence geçirdim o Ardiye'de Ali Genç'in kemencesi vardı. At diyor, yarısı yoktu.
2: Evet.
0: İki tellan çaldım ben 2 sene. Bir kemence alamadım. Düşünebiliyor musun?
3: Ailenizde var mıydı? Anne, baba da
0: yok.
3: Söyleyen, çalan, söyleyen.
0: Söyleyen var da kemence çalan yoktu.
2: Saffet abi şimdi eskilerden bir şey okuyacaksın galiba.
0: Eskilerimizin bir kaidesi. Sen biliyorsun.
2: Gayde deriz biz. Evet.
0: Onu okuyacağım.

0: Hoş
1: nasılsınız? Hoş merhaba arkadaşlar.
2: Merhabalar. Hoş
1: bulduk. Kolay gelsin.
2: Sağ olun.
1: Oronun kralı İstanbul.
2: Oronun başkentine geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
3: Evet,
1: inşallah. Evet, ekibin başı Ahmet Çilingir.
3: Evet.
1: Halk oyunlarına kaç yaşına başladın? Yani çocuk yaştan başladın.
3: Çocuk yaşta, evet. Yani biz ortaokul çağlarında diyelim, çarşıda hemen belediyenin yanında bizim mağazamız vardı. Orada daha uzun bayramlarda, kurtuluşlarda horon oynuyordu. Köylü horon oynardı.
1: Tabii.
3: Yani o zaman bu merkezde çok horon oynayan yoktu benden başka.
1: Öyle mi?
4: Hocam bir şey soracağım ben. Şimdi tüm horonlarımız aslında biraz gençler tarafından modernize ediliyor. Evet. Biz bunun en geleneksel halini tabii ki yaşatmak istiyoruz. Evet. Burada da gençlerin mesela horona ilgisi nasıl?
3: Bizde fazla modernize yok.
4: Evet,
3: çocuklar da çok seviyor onu, halk seviyor. Yalnız horonlar tabii eskisi kadar dediğim gibi yok. Oynanacak yani köylerdeki düğünler bile merkeze indi.

0: Derleme çalışmaları için durağımız bu kez Sürmene. Sahilden ayrılıp dağlara doğru yola çıkan ekibimizin hedefi Aksu Köyü. Yeşillikler içinde bulutlara komşu bu köy, geleneksel mimarideki evleriyle dikkat çekiyor.
1: Ömer Bey! Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İstanbul Radyosu'ndan İbrahim Can, türkü derlemek için TRT adına geldik.
2: Hoş geldiniz.
3: Ankara Radyosu'ndan Özlem İngör.
2: Hoş geldiniz.
4: Çıktık dizlerden da köye gelin alma. Gelin ne olduysa başladın alama, başladın alama.
2: Döndü ya, dum dum dum dum döndü ya. Orada bir alaşağı yapaydın ya.
5: Gene daha yapayım
2: mı? Ya alaşağı yap orada. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik ve halk onları çalışmalarıma devam ediyorum. Orada eğitmenlik yapıyorum. Kavala çok ufak yaşta, 7 yaşlarında 2. sınıfta başlamış oldum. Devam ediyorum.
5: Örnek
2: aldığım kişi de Sadık Karadeniz.
5: Büyük usta.
2: Evet, onu örnek aldım.
5: Buyurun usta.

0: Bravo. Şöyle döneyim ben.
1: Abi gölgeyi getireceğiz.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Adresinizi alayım.
0: Limanın gerisinde.
2: Siz görün iyi hava. Yarını getirmezsen yuvarlan.
3: Yeşil hava.
1: Ha, yeşil hava.
2: Evet. 3, 2, 1.
1: Sizi tanıyalım.
3: Tümene Foglar Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı. 35 evet. Seneden beri yaşadıyorum hani.
1: Yani burada doğdunuz, burada büyüdünüz.
3: Evet.
0: Ne zamandan beri kemençeyi çalmaya başladınız?
3: Vallahi ilkokul çağından beri çalıyoruz.
0: Peki ustalarınız kim? Kimlerden örnek
3: kimseden
0: aldınız?
3: Kimseden öğrenmedim hocam.
0: Kendiniz?
3: Kendimden.
0: Kendi başınıza. Peki kendi eserleriniz var mı? Ya da ustamalı mı çalıyorsunuz?
3: Kendi bestem yok hocam.
0: Mesela örnek aldığınız üstadlar bizim bu sürmenede.
3: Bahattin Çamurali var.
0: Bahattin Çamurali var. Evet. O evet. Zaten buranın
3: yani, büyük üstadı.
1: Doğayeni.

Limanın gerisinde attı dumanlar attı. Limanın gerisinde attı dumanlar attı. Baksanız uşaklar bu kol ne güzel yattı. Oy dumanlar dumanlar yazılıyor fermanlar. Aradım bulamadım.

0: Yarın uyur hava, yarın gedürmesen yıkıla yeşil ova. Yarın gedürmesen yıkıla yeşil ova.
1: Çok yaşa üstad.
2: Şöyle abi.
3: Sürmene, Trabzon'da davul zurnanın yaygın olarak kullanıldığı bir bölge. Burada davul zurnalar sesinin daha kıvrak ve tiz çıkması için Anadolu'nun diğer bölgelerine göre daha küçük. Ekibimiz yöre ezgilerini davul zurnadan da kayda alıyor.
1: Üstad, ne zamandan beri davul çalıyorsunuz? Kaç yaşındasınız?
4: 15 yaşından beri davul çalarım.
1: Peki davul Yeniay'da, Sürmene'de, bütün Sürmene'de çalınır mı yoksa belli bölgesinde mi çalınır?
4: Sürmene'nin tüm köylerinde.
1: Tüm köylerinde, evet. Ve yaylalarda da çalınır.
4: Yaylalar, evet. Zaten eskiden köylerde ceyran olmadığı için.
1: Evet.
4: Ve çemberin sesi fazla çıkmaz. Zaten ben kıtları da kaval çalıyorum ama. Daha sonra daha çok çıktığı için mecbur o zaman.
1: Tabii büyük
4: yok.
1: Halka horonları falan.
4: Tabii.
1: Evet. Sizin Sürmene'nin doğusuna doğru nereye kadar davul zurna gidiyor? Yani Sürmene'de ofta var mı mesela?
5: Ofta yok. Ofta yok ama biz zaman geçtikçe oraları da aşılıyoruz. Talep oldukça oraları da gidiyoruz.
1: Haydi başlayalım.

0: Vay beni, vay bana.
1: Öyle evet, işte aynı ton olması lazım.
2: Evet. Evet.
1: Ama başladığınız zaman
0: müzik çalmaz. Zaten orijinalinde müzik yok vay beni.
1: O zaman çalmasın.
0: Tamam.
1: Sadece horondan sonra siz bıraktın.
0: Evet, en temizi öyle.
3: Hocam, Çaykara'nın biraz horon kültüründen bize bahsedebilir misiniz?
4: Şimdi Çaykara, halk oyunlarının, halk kültürünün, horonun, kemençenin ve kavalın en canlı yaşadığı yörelerden biri de Çaykara. Horon, Karadeniz'den, denizcilikten, balıkçılıktan etkilenmiş. Fakat horonun asıl canlı yaşadığı bölge yaylalar, yayla yolları ve yayla şenlikleridir.
5: Ulan!

0: Ekibimiz Trabzon'daki derleme çalışmalarına Giresun'la komşu ilçe Beşikdüzü'nde de devam ediyor. Oğuz Mahallesi'nde Hatice Aşçı'ya konuk oluyor. Hatice Aşçı, yörenin ünlü seslerinden duyup öğrendiği türküleri söylüyor.
1: Ablacığım benim ya. Abla.
2: Hoş geldin yavrum, balım. Hoş geldin.
3: Sağ geldin gülüm.
4: Yanık sesinin metini duyduk geldik buralara.
2: Çok sağ ol. İnşallah. Buyurun içeri.
1: Bak yağmur da başladı. Bir an önce içeri girelim. Mercimen de ıslanmasın. Birkaç türkü söyleyelim.
5: Zil ver. Onu sonra kemençe çaldı. Çal aray sazını. Devnereyremdim.
2: Haydi sen orada kapattın. Hepsinin dibine kadar geçecektim. En sonunda yapacaktım ben.
4: Türkü söylemeye küçük yaşlardan başladınız ablacığım.
2: Çok küçük yaşlarda. Evimizde hep saz çalınırdı. Eskiden kaval vardı. Yapma kaval. O dilini de kendimiz çocuklar yapardı. Ben kaval da çalardım. Ama kardeşlerim hep beraber Canlar Kulübü yazardı kapının önüne. Orada hep beraber çalar söylerdik. Halen bugün koro halinde söyleriz. Yani bir araya gelince güzel. Devamlı onları söyleriz. Babamız, annemin de sesi güzeldi. Annemin de sesi güzeldi. Babamın da çok güzeldi.
4: Evet.
2: Kardeşimiz bizi en sonunda ihya etti.
1: Oh canım benim. Bütün hayatın her alanında bizim aile türkü söylerdi. Ablam da işte annemi temsil ediyor.
2: Evet, babam da tarlanın önünde söylermiş, tarla kazarlarmış. Tarla çok olduğu için herkes çifte kazma vururmuş. Babam da onlara türkü söylermiş. Bu sefer onun türküsüyle o kadar bahçe bitermiş. İmece usulü. Acele.

0: Ekibimizin şimdiki durağı Gümüşhane sınırındaki Tonya. Kadın ruhuna ve fiziğine uygun olarak yumuşatılmış figürlerden oluşan kadın hormonları kayda alınıyor.
1: Bu yaş grubu bayağı bir orta yaş yani. Evet, yaşlı değil.
2: Evet,
1: çok da genç değil
2: aslında ama. Bu çok önemli. Orta yaş grubu olması en özgün, en geleneksel halini çekmiş olacağız. Kına gecelerinde oynadığınız sorun en orijinal hal değil
3: kına
2: mi? En özgün hali.
3: Düğünlerimizde.

0: herkese ulaşamadık açıkçası. Dileğim bu başlangıç olsun. Yani bu ilk derlemeye giriş bizim için de bir altyapı oldu, bir prova oldu. Kimisi geliyor, kimisi gelemiyor, kimisi gurbete çıkmış. Tabii burası göç veren bir yer. Ama bizim için yeterince güzel malzemeler, güzel eserler aldık.
1: Yani bir türküyü aynı kez tekrar okur musunuz dediğim amcanın, ben ikinci kez aynı sözlerle okuyamam. Mutlaka içine farklı şeyler katarım. Çünkü Karadeniz insanının doğaçlama anında söz uydurabilme ve bunu hemen ezgiye, türküye dökebilme özelliği vardır. Bununla birebir karşılaşma fırsatı buldum.
0: Söylemek istediğim her zaman türkü var. Ömrümüz yettiği kadar türkü söyleyeceğiz. Ama bu türküleri nereden söyleyeceğiz? Derleyeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız, doğrusunu bulacağız. Biz söyleyeceğiz, bizden sonraki kuşaklar söyleyecek. Türkiye türküsünü söylediği kadar güçlü olacak.
2: Türkülerin, ezgilerin izinde Trabzon'da usta saz ve seslerle çeşit çeşit horonla çok renkli bir yolculuk yaptık.
3: Rüzgardan uçuşuydu Ayşem'in etekleri.
2: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.
3: Yayla ateşlerine da benzeysin Ayşem.
2: Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın.
4: Aceben de var mıyım yeni çıkan burada?
2: Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
5: Akşam eve geldim, al cebden parasını, o nerede sen de orada.
2: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var. Dünya.

geçmişi. Zaman tüketiyor umudum.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime. Yine bir kara geceye doğru uzanacak.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var. Dünya.

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu 1933'te İzmir'de doğdu. 1948'de İzmir Musiki Cemiyeti'ne katılarak müziğe ilk adımını atan Necdet Tokatlıoğlu, 1952'de TRT İzmir Radyosu'na, 1954'te TRT Ankara Radyosu'na girdi. Necdet Tokatlıoğlu, Mehmet Kasabalı'dan Ud ve Nota, Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan Şan, Fahri Kopuz, Ruşen Ferit Kam ve Supi Ziya Özbekkan'dan Kur'an dersleri aldı. 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrılan Necdet Tokatlıoğlu, Al Aşkını Çal Başına, Bir Sevgi istiyorum, Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular gibi birbirinden özel eserleriyle hafızalara kazındı.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

Dabaradiraram, gel otur çakıllarla, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dağlara kaçacağız. Efolim, gel otur oraları, oy farozda faroza. Kaçamayan kızları kuruturlar çirozda. Sevdalı uşak olsam, belune kuşak olsam. Okşarken yanağını, gülden yukarı.

0: Zigana'ya çıkarken Hamsiköy var sanırım.
1: Evet,
0: ben
1: tabii
0: evet. Rizeliyim. Bu bölgeleri, Trabzon bölgesini çok iyi bilmiyorum. Sen Trabzon olarak daha iyi biliyorsun ama
1: evet, şimdi
0: bildiğim kadarıyla Zigana'dan önce bir Hamsiköy var. Sütlacı da meşhurmuş oranın.
1: Çok. Hamsiköy sütlacı zaten dünyayı ün salmış. Hatta şöyle hani Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken solda, Gümüşhane'den Trabzon'a gelirken sağda kalıyor Hamsiköy.
0: Bildiğim kadarıyla Zigana tam sınır bir yer. Gümüşhane, Trabzon arası. Hani orada İpek yolu ya da ticaret yolu mu deniyor? Böyle bir yol
1: eski,
0: var.
1: Eski İpek yolu aynen. Kafkaslara, İran'a açılan bir geçit aslında Zigana geçidi. Tam Zigana Dağı'nın belirli bir bölgesi Gümüşhane Torul'a bağlı. Bir bölgesi de Trabzon'a bağlı. Tam ortada kalmış. Daha önce Anzer Yaylası'nda da bulunduk ya, hem Trabzon'a, Erzurum'a, Bayburt'a böyle komşuydu, sınır bir yaylaydı. Zigana Dağı da aslında buna bir örnek. Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'u böyle komşu olan dağlarımızdan bir tanesi.
0: Merve'cim, Trabzon olarak Zigana hakkında verdim bu muhteşem bilgi. Teşekkür ederiz. Ben de aydınlanmış oldum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Zigana'ya doğru gidip müzisyen dostlarımızla güzel türkülerimizi seslendirelim.
1: Hadi bakalım. Zigana'nın eteklerinde yer yer çam ormanları, yer yerde ladinler var. Dört mevsim çok başka görsel şölen sunuyor. Her mevsimde böyle gelmeyi özellikle tercih ederim memleketimin bu bölgesine.
0: Merve'cim, sürekli ladin ormanlarından, işte doğal manzaradan bahsettik ama karnın acıkmamış gibi sanki senin. Zigana'da ne yenir, nedir, hani karnımız acıktığı zaman nereye gitmemiz lazım?
1: Ya Zigana deyince aslında benim aklıma ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı oluyor ama tabii ki bu tatlı yemek üstüne benim için başlı başına bir yemek olarak geçebilir aslında, tatlı bile olsa. Ama birçok tesis var, farklı alternatifler var. Bu arada işte konaklamak için de tesisler var yani. Hani kayakta yapıldığı için kış döneminde de, yaz döneminde de yılın her mevsime hizmet sunan tesisler de bulunuyor. Bu anlamda farklı farklı alternatifler var. Giden aç kalmayacak, merak etme, biz de aç kalmayacağız.
0: Sonra müzisyen dostlarımız demesin ya, buraya getirdiniz bizi hiçbir şey yedirmediniz. Bence ya, onlara bir sürpriz yapalım. Zigana'nın leziz yöre yemeklerinden tattıralım.
1: Bence onlar Hamsiköy sütlacını gördükleri
0: yemiş midir şimdiye kadar?
1: Tattıkları zaman zaten olayı bitirecekler yani.

0: Trabzon'dan, Zigara'dan ve Çetlerinden veda ediyoruz sizlere. Hamsiköy'deyiz. Yine birbirinden güzel yöre türküleriyle sizlerle beraber olduk. Güneşli bir günle başladık ama günü burada bitirdik. Maceramıza ortak olmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki, biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
2: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet o güzel kanunun tınılarıyla Muayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek. Ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan rejisine, yönetmeninden yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de. Şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama mi? Biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmıyor.
0: Tabii ki yani acılardan mı, besleniyoruz çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Minel'in evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün kahri. Hani ölümsüz
1: böyle.
0: Eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet.
1: kadar işte sosyal mecraların diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf
0: evet.
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir mine geçili yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet.
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum. Dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok. Ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Gül Dudaklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek şimdi.
1: Ama bunu
0: şimdi
1: kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okumuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, udun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu 1933'te İzmir'de doğdu. 1948'de İzmir Musiki Cemiyeti'ne katılarak müziğe ilk adımını atan Necdet Tokatlıoğlu, 1952'de TRT İzmir Radyosu'na, 1954'te TRT Ankara Radyosu'na girdi. Necdet Tokatlıoğlu, Mehmet Kasabalı'dan Ud ve Nota, Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan Şan, Fahri Kopuz, Ruşen Ferit Kam ve Supi Ziya Özbekkan'dan Kur'an dersleri aldı. 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrılan Necdet Tokatlıoğlu, Al Aşkını Çal Başına, Bir Sevgi İstiyorum, Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular gibi birbirinden özel eserleriyle hafızalara kazındı.

aşağı, ellerimden yere, oradan tahta başa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir. Aşklar dağılır dört bir yana.

uçurtma uçar. Sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş. Yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları bu bölgeye sevdiren, Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
3: Tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
2: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
2: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
3: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
2: Yani güzel. Hangisi okumayı düşünüyorsunuz?
3: Şeyi okuyalım.
2: Hangisi?
3: Ağlamaya rağlamam. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
3: Vay, çok sevinirim, şeref duyarım.
2: Şimdiden kusurlarıma af olsun.
3: Hadi hep bize kolay gelsin, buyurun.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Böyle bizim bu avlulara hevş derdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılırdı. Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocukluk günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
0: Evet,
1: geldiler.
0: eşlik eden
1: Sağ
0: arkadaşlar
1: olsunlar.
0: ayrıca
1: Adil
0: teşekkür
1: kardeşim
0: ediyoruz.
1: geldi. Ramazan kardeşim geldi. Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi bir tane de?
2: Fincanın etrafı
1: Evet, yine Celal Bey'den.
2: yine Celal
1: O
2: Bey.
1: zaman seni bir kıralım. Buyurun.

0: Bakın diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim, ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim bilinen fincanların çoğu etrafı
1: beyaz olur.
0: Dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yervant Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmışsınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında en önemli sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmişiz. Ben o gece sahneye çıktım. Çıkmak mecburiyetin değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynı öyle. Aynen senin öyle oldu. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Bir sevmek.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şevmus abimiz benim hayatımı anlatan kitabın yazarı. İle birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey olmuştu.
0: Ne güzel.
1: Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu. Ve çok ağlamıştım. Sami Azin Ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
0: Evet.
1: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
0: Bir kutu okuyalım böyle bakalım.
1: Sen hadi. Demiştin ya ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden.
0: Evet.
1: Ben şimdi yapayım.
0: Ya da yaparız.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Yervant Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşicilik yapmış Hüsnü İpekçi. Aynı zamanda Celal Güzelses'in baş kemanisi, ki ben ilk nota derslerini zaten Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan onu yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı abi okumuz?
2: Seve seve.

0: Niye ben bir yerde böyle duydum. Yanağında güller açmış ezel bahar mı?
1: Ne güzel.
0: Değil abi.
1: Sizler de çok güzel bir program oldu.
2: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel müziğinizi, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman da
0: evet, biz teşekkür ediyoruz.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, böylece konserimizin sonuna geldik. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle saygılar, sevgiler hepinize. Hoşça kalın.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: yanımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Volkan Özsu, 48 yaşındayım. Müziğe 17-18 yaşlarında başladım. Özellikle 90'lı yılların başları İstanbul'da birçok mekanda sahne aldık.

0: 95 yılında konservatuarı kazandım. İTÜ Konservatuar'da halk oyunları bölümü okudum. Halk oyunları bölümü okuduktan sonra okullarda da sosyal etkinlik öğretmenliği yapmaya başladık Nilay ile beraber. 2003'te evlendik. 20 yıl olmuş.
1: O kadar olmuş.
0: 20 yıl olmuş, evet.
1: Teşekkür ederiz.

0: Biz yaklaşık 20 yıldır evliyiz evet ama 20 yıldır müzik yapmıyoruz. Belli aralıklarla ayrı ayrı müzikler yaptık, sahneler aldık.
1: Bir arkadaşımız vesile oldu ve bir proje başlattı Marmaray'da. Çok teşekkür ediyoruz kendisine çünkü biz yeniden müziğe başladık. O zamandan beri ben de Volkan'la birlikte söylüyorum ve şarkı söylemekten gerçekten...

0: 2006 yılında ilk kızımız dünyaya geldi. Ve peşinden iki kız daha geldi. Şu anda 3 kız annesi ve babasıyız. Bundan dolayı tabii yoğunluğumuz çok fazla. Müziğe zaman ayırabildiğimiz kadar ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü öğretmenliğimiz
1: devam ediyor.
0: Evet, öğretmenliğimiz devam ediyor.

Marmaray kadrosuna alındık. Yaklaşık 3-4 yıldır da halka keyif vermeye çalışıyoruz istasyonlarda yolcularımıza. Ve çeşitli davetler, düğünler, mekanlar, çeşitli işlere gidiyoruz son 3-4 yıldır. Gayet de mutluyuz bundan dolayı.

0: ülkede sokak müziği yapmak zor. Çünkü her türlü insanla karşılaşıyoruz. Mutlu olanlar da var. Biraz sesini kıs diyenler de var. Ya birader Türkçe yok mu diyenler de var. Yurdum insanı yani bir şey diyemiyoruz. O yüzden mutluyuz. Her zaman mutluyuz bu konuda.
1: Aslında bu çeşitlilik güzel çünkü bizi beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler, eleştirenler de oluyor. Onlar hep bize bir şeyler kattı bugüne kadar. Çok farklı etkileşimler oluyor. Mesela Marmaray'da söylüyorum. Bir kız beni dinliyor. Sonra bir bakıyorum 10 dakika sonra kız elinde, o genç kız bir çiçek, bir buket çiçekle geliyor yanıma veya bir şişe suyla geliyor. O anki etkileşim insanlarla gerçekten çok değerli.

0: Yenikapı istasyonundayız. Çok kalabalık. Trenden insanlar indi. Valizli bir amca bize doğru geldi ve şöyle yapıyor. Durun durun. Susun. Kes kes kes. Müziği kes. Durun. Böyle valizli. Valizi var.
1: Müziği durdurduk. Şaşırdık. İnsanlar
0: kıstım müziği.
1: Bakınıyor.
0: Amcacığım hayırdır ne oldu? Ebe uşağım buradan metroya nasıl gideceğim da? Ya işte diyorum ya yurdum insanı yani. Karşımıza çıkıyor her türlü insan. Tabii biz koptuk orada.
1: Şu anda peronda herkes.
0: Herkes koptu. Kahkahayla. Kahkaha attı insanlar. Yani her türlü insanla karşılaşıyoruz.

En büyük hayalim tabii ki şarkılarımın önce Türkiye'de ve sonra dünyaca kitleler arasında dinlenilmesi, tanınması, bilinmesi. Yani kendimin bile bilinmesinden önde isterim. Hatta şarkılarımın söylenmesini. Böyle bir hayalim var.

0: Kızlara buradan mesaj gönderelim mi?
1: Bence göndermeliyiz.
2: Nehir, Bahar, Mine. Sizi öpüyoruz.
1: Sizi çok,
2: çok seviyoruz.
1: Müziği asla bırakmayın çocuklar.
2: Evet.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Fazla Doğaçlama yarın TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu 1933'te İzmir'de doğdu. 1948'de İzmir Musiki Cemiyeti'ne katılarak müziğe ilk adımını atan Necdet Tokatlıoğlu, 1952'de TRT İzmir Radyosu'na, 1954'te TRT Ankara Radyosu'na girdi. Necdet Tokatlıoğlu, Mehmet Kasabalı'dan Ud ve Nota, Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan Şan, Fahri Kopuz, Ruşen Ferit Kam ve Supi Ziya Özbekkan'dan Kur'an dersleri aldı. 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrılan Necdet Tokatlıoğlu, Al Aşkını Çal Başına, Bir Sevgi İstiyorum, Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular gibi birbirinden özel eserleriyle hafızalara kazındı.

0: Değerli saz ve ses sanatçılarından oluşan bağlama takımıyla huzurlarınızdayız. Programımızı Çorumlu Haşimi Aslı Hak'tan derlenen güzel bir deyişle açtık. Derleyenimiz rahmetli Turan Engin, notayı alan da Mehmet Erenler hocamız. Şimdi bu türkünün hepimizde birer ayrı bir hatırası var. Ben Turan Engin'e çaldığım yıllara gittim şimdi. Turan abinin ilk okuduğu yıllara gittim bu türküyü çalınca Celal. Mehmet Erenler o zaman yeni yazmıştı, getirmişti Turan abiye. Biz çaldığımızı hatırlıyorum ben.
1: Hocanın el yazması bir notası vardı, evet, sonra evet. Temize çekildi.
0: İşte onu hatırlıyorum ben. O ilk bantta ben de vardım gibi yani hatırlayalım. Turan abi okuyordu. Sonra Erol Köker de okumuştu bu türküyü bizden.
1: Sonra biz Ulaş ben, da Murat'tan oluşan grupta
0: okudunuz değil mi?
1: Epeyce bir okuduk yani.
0: Yani güzel bir değişimiz. Genelde mahlas yoktu notada da biz mahlasını da okuduk şimdi değil mi? Mahlasla beraber okuduk. Şimdi bugün divan ağırlıklı gidiyoruz. Ben divana geçtim. Serkan da divanda. Yuray her zamanki gibi Cura'da devam ediyor efendim. Şimdi futbol takımı kadrosu sayar gibi sayıyoruz şimdi. İşte sağ açık, sol açık, libero'da kimler var? Efendim bağlamalarda Erkan Akalın, Ayhan Aydın var. Bas'ta Burak Demir'imiz var. Ritim saz'da efendim Nazif Kübenir. Hem kısa sep hem de Abdal bağlamada Burak Aykaç var. Efendim bağlamada tambura'da Ulaş Kurtuluş ünlü. Kaşık ve zilde Celal Bakar. Ben de bugün işte divan çalıyorum. Böyle bir sound yakalayalım dedik. Çift divan olsun dedi Serkan. Peki o zaman Serkan dedim. Geçen program çaldığın divan o Samsun'daki meşhur divanı ben alayım. Sen de öbür divanı al dedik. İki divan yaptık. Programımıza başladık. Celal nereye gidiyoruz şimdi?
1: Malatya Arguvan'a gidiyoruz. Sevgili rahmetli Ali Rıza Pekşen abimizden alınan güzel bir deyiş. Gidem dedim, suna boylum ağladı.
0: Şimdi derleyen kim?
1: Derleyen de onun kardeşi Gani Pekşen.
0: Gani Pekşen. Şimdi Gani Pekşen'le azıcık böyle konuşalım. Şimdi güzel repertuarımıza kazandırdığı güzel deyiş ve semahlar var. En son biz bağlama takımı olarak bu geçtiğimiz sene çalmıştık hatırlıyorsun. Ya Hızır Sema'nı çalmıştık.
1: 10 sayfalık değil bir semahtı.
0: Mi? Maşallah 10 sayfaydı. Biz Ayhan'la Erkan'dan rica ettik. Onu bizim gözümüze hoş gelecek vaziyette büyütmüştü. Hem de güzel yazmıştı. O sayfaları çevirmeyelim birden çalalım diye değil mi Ayhan? Evet. Öyle bir jestim vardı. Öyle çıkarmıştık. 10 sayfa çünkü çevir çevir çal birazcık zor ama çok güzel bir semahtı değil mi o?
1: Evet.
0: Biz de radyoda ilk okuduk gibi hatırlıyorum. Bizden önce okuyanı var mı bilmiyorum ama çok güzel bir semah. Şimdi Ulaş'ın da okuldan hocası. Azıcık Ulaş'a soralım bakalım.
2: Tabii yıllarca Gani Pekşen hocayla birlikte çalıştık. Onun dışında da dostluk tabii dönüşü bir süre sonra.
0: Yani hem hocalık hem arkadaşlık.
2: Tabii tamam, öyleydi. Güzel. Yani İzmir'de o şekildeydi. Daha sonra yıllar sonra tabii işte Gani Hoca albümler yaptı bir iki tane. İstanbul'da da devam etti onun şeyleri, çalışmaları. Gani Hoca hakikaten Alevi Bektaşi kültürü üzerine çok ciddi araştırmaları, çok ciddi derlemeleri olan bir hocamız. Hala Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi. Hı hı. Yani birçok yöreden, biraz önce bahsettiğiniz mesela semah gibi Ege'den de, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden deyişler, semahlar, nefesler, birçok derlemesi ve çalışması var bu konuda. Çok ciddi çalışmaları var.
0: O hocam kulvarı belirlemiş ya, geleneksel kulvarda. Evet, evet. Ve taviz vermiyor. Şimdi o yüzden onu yani takdir ediyorsun. Yani tabii. Ne sözde ne çalımda derlemiş olduğu o koku ve lezzeti aynen yansıtmaya çalışıyor. Oradan da bir gram taviz vermiyor. Yani ya benim işte, bildiğim o.
1: Hocam şeyde, akademisyen tarafının tabii, olması biraz
0: o
1: değil mi?
0: O idealistik yönü de var yani.
2: Tabii tabii. Hatta mesela bazı anlaşılmayan sözler olur bu, hı hı, nefeslerde veya deyişlerde. Onun anlamını bulabilmek için de yani gerçekten bu söz yanlışlıkla mı yazılmış, yani söylenmiş tabii, yoksa ne anlamı geliyor? Bütün bunları hakikaten derinliğine inceleyen bir hocamdır benim. Çok saygı duyuyorum. Selamlar olsun.
0: Eyvallah. Buradan da izliyorsan. Şimdi bizim şimdi her ne kadar burada berabersek de biz kütüphanemiz de olmazsa olmazımız bizim bir antolojimiz olması lazım. Yani antolojisiz hayatta olmuyor. Benim evimde en az 2-3 tane farklı hocalardan antolojiler var. İşte Yunus Emre'den tutun da işte Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, ta babadan kalma eski bir antoloji vardı. Oradaki yazılanla bugün günümüzdeki tutuyor. Bazıları tutmuyor mesela şeylerde. Şimdi seninle paslaşıyoruz ya Celal.
1: Evet.
0: Şimdi son zamanlarda Ulaş'la da paslaşıyoruz. Şimdi bu sözlerdeki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Antoloji olmazsa olmaz. Yani ne kadar okusak da illa bir, yani en az 2-3 tane antoloji olması lazım elinizde kütüphanede ki sağlamasını doğru yapmak için. Çünkü orası da Allah kelamı değil. Bazen basım hatası olabiliyor. Yani şeyde onu düzeltmek için bizim evet. Türkülerimizde çoğu zaman şeyler oluyor. İşte basımdan kaynaklanan sözlerdeki hatalar olabiliyor.
1: Ya o da olabilir. Ozan da hata yapabilir sonuçta.
0: Olabilir. Tamam, olabilir. Olabilir. O yüzden antolojimizin olması lazım dedik. Peki o zaman. Bu güzel deyişi çalıp söylüyoruz efendim. Bağlama takım olarak Malatya Arguvan'dayız. Gani Pekşen'in Ali Rıza Pekşen'den derlediği bu deyişi bağlama takımı çalıp söylüyor. Gidem dedim suna boylum diyoruz.

0: Efendim, şimdi yavaş yavaş Sivas'a doğru gidiyoruz değil mi? Sivas, Zara. Zara denince akla ilk gelen isimlerden. Değil mi Celal?
1: Evet. Zaralı Halil Söyler.
0: Evet, Zaralı Halil. Halil Söyler'den önce Zaralı Halil diye. Sonra Halil Söyler ama şimdi çok emeği var. Güzel de sesi var. Güzel okuyor. Uzun havaları güzel okumuş. Kırık havaları güzel okumuş yörede. Değil mi?
1: Evet, kendine özgü çok güzel sesi var yani. Geçmişteki öyle birkaç sesten biri diyebiliriz.
0: Yani tabii. Şimdi o konservatuvar yıllarında benim repertuar hocam Canet İli'ydi. Canet İli'yle geçtiğimiz türkülerden biridir. Bende büyük hatırası var şimdi. Ölçü ölçü hatmetmiştik biz bu türküyü. Daha sonra da Halil Söyler'den, Zaralı Halil'den okuduğu uzun havaları biz Yücel Bey'le işte deşifre dikte yapardık, yazardık. Şimdi Yücel Bey yazardı tahtaya ulaş. Sınıfta işte 5-6 kişiyiz. Çocuklar derdi ben şöyle duyuyorum. Uzun hava serbest. Yücel Bey yazar tahtaya. En üstte Yücel Bey'in yazdığı durur. Altta da işte ben geçerim. İşte Necati geçer, İpek geçer, arkadaşlar kim varsa. Hepimizin arasında ufak böyle farklılıklar olurdu. Herkes aynı şeyi duymuyor ama dersin sonunda tekrar biz Yücel Bey'in yazdığı ilk satırdaki, ilk ortadaki şeye gelirdik. Yani ona orada buluşuyorduk. Herkes farklı duyuyor. Şimdi Zaralı Halil'in çok uzun havasını notaya almıştık biz o zaman okulda. Sen de almıştın Celal, Yücel Bey'le.
1: Biz daha çok kırık havalar üzerinde uğraştık. Hiç uzun hava
0: almadınız mı?
1: Getirmediler.
0: Ha, biz Yücel Bey'le alıyorduk.
1: Ben görmedim yani. Daha sonra demek ki sizin dönemeden.
0: Şimdi o zamanlar dinliyorduk. Yücel Bey'in o eski şöyle bir siyah bir portatif şeyi vardı, kasetçaları. O kasetleri o zaman getiriyor. İşte oradan takar şey yapardı. Şimdi oradan bende çok şeyi var, hatırası var. Yani Zaralı Halil Söyler'in o türküsünü, yani benim ilk geçtiğim okuldaki yıllarda ilk geçtiğim türkülerdendir. Efendim, ezim ezim eziliyor yüreğim diyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Sene kaçmış derleme tarihi? 47 mi?
1: 1947
0: Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Bağlama takımı çalıp söylüyor efendim. Nazif, yol ver.
2: Son 2 3 4

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Hüseyin hocanın bu Türkiye ilgili bir tespiti vardı ve inanılmaz bir tespitti. Hoca derdi ki, evladım diyordu, çaresizliğin bu kadar güzel anlatıldığı bir başka dize yok diyordu dünya edebiyatında.
0: Nedir hoca?
1: Ben ağlarım, doktor ağlar.

0: dağlar.
1: Ya, güzel. Hakikaten çok güzel. Şimdi geçtiğimiz programlardan birindeydi. Gene bir öyle bir sözümüz vardı. Bir deyişti galiba. O deyişi ben işte Ulaş'a da pas atalım da o deyişin sözlerini açıklayalım diye şey yapacaktım. Söyleyecektim ama üstüne başka şey geldi, olmadı. Şimdi bizim burada çalıp söylediğimiz bu türkülerin melodik kısmı başka. Ama söz unsurunu ön plana çıkardığınızda sözler yani bu kalbi de söküyor, ciğeri de söküyor, böbreği de dalıyor. Her taraftan götürüyor şimdi bu hakikaten. Hocanın dediği gibi çok güzel bir söz. Yani bunu şimdi oturup da düşünsen sabaha kadar düşünelim de şöyle bir şey yazalım çıkmaz o.
2: İşte zaten o yüzden türkü dinlemek zordur.
1: Tabii.
2: Yani türkü dinlemek biraz birikim ister. Çünkü hani hep konuştuğumuz diğer programlarda da konuştuk. İşte birazcık tarihten, coğrafyadan hani bu toprakların kokusundan anlamak, hissetmek lazım. Bu anlamda biraz hani yürekli olmak lazım. Biraz şu Karacaoğlanlarımızı, tabii Pir yani. Sultanlarımızı, Dadaloğlularımızı biraz bilmemiz, azıcık okumamız lazım ki hani bu türkülerin içinde anlatılanı o duyguyu, her neyse isyanı, hüznü, sevgiyi, gurbeti, her neyse onu o zaman daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Şimdi bunu işte bir hani bir dost meclisinde çalıp söylersin ya, böyle bir kalabalıktır 15-20 kişilik bir dost meclisinde. Yani bu dost meclisi de işte doktor olur, mühendis olur, gazeteci olur, yazar, çizer olur. Onların içinde bu tarz türküleri çalıp söylediğinde, türkü çaldıktan sonra işte o yöreyle, kaynakla, içindeki sözle alakalı açıklamayı yaptığın zaman o meclis seni başka türlü bir sahipleniyor. Hı. Ama sırf türküyü çalıp söylemek de başka bir şey. Türkünün içine girip o doneleri de karşı tarafa verdiğinde dört dörtlük oluyor.
3: Ya bir de nihayetinde burası Anadolu. Yani kültürlerin harman olduğu yer,
1: evet,
3: diyoruz.
1: Eyvallah.
3: 5000 yıl var tabii. Bunları bilmek, onlara layık olmak da,
1: eyvallah,
3: lazım.
1: Tabii tabii. Şimdi işte o misyonda biz de bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz.
4: Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki söyledikleriniz çok çok değerli ama günümüzdeki gençliğe de bakmak lazım. Yani biraz da onları düşünerek ona göre de farklı güzellikler ya da besteler de olabilir. Çünkü anonim olarak artık var mı sizce mesela yeni bir anonim?
1: Valla biz geçtiğimiz sene...
4: Yok, yeni derken yani 50 yıl önce söylenilen değil.
1: Yeni.
4: Yani yeni 10 yeni. Yıl içerisinde.
1: Bak şimdi işte biz geçtiğimiz yıl Nazif, ben, işte Celal, bizim radyodan Hayrettin arkadaşımızla biz Giresun Artvin'e gittik.
4: Tamam, Giresun'a derledik. Gittiniz de İstanbul'da buldunuz mu mesela?
1: İstanbul'da da ama İstanbul'dan İstanbul türküsü bulmak artık birazcık zor da, İstanbul'da yerleşmiş 81 vilayetten bayağı bir vatandaşımız var. Yani o yere gitmeden, Anadolu'ya gitmeden burada yaşayan, o kültürü burada yaşatanlardan da o yöre türkülerini buradan alabilecek olduğun kaynaklar var. Burada da var, İstanbul'da da var. Ama
4: gençler yani anlıyor diyorsunuz.
1: Yani
3: o olan anlıyor tabii.
1: Ya bu kulvarda olanlar, o idealist doğrultuda giden anlıyor ama
4: benim
1: o kulvar...
4: tane oğlum var, üçü de pek fazla dinlemiyorlar.
1: Ha,
4: yani.
1: Bak şimdi şunu örnek vereyim onu. Ben
4: hani
1: şimdi
4: gerçeği söylüyorum.
1: Yürü, eyvallah. Bak ben şunu anlatırım mesela. Bir meclisteyken de söylerim. Celal'le Nazif de buna şahittir. Hani atletizmde bir sprinterlar vardır. 100 metre koşarlar, 10 saniyenin altında koşarlar. 9.95, 9.80'de gider 100 metreyi, sprinterdir. Bir de onun 4x100'ü vardır. Bayrak yarışı yapar. Bir de 35 kilometre maraton koşanlar var. Şimdi buradaki bizim gelenek sanki o idealist çizgide şimdi, maraton koşuyormuş.
4: Bizim için geçerli olabilir bu dediklerin de ben hala söylüyorum üstüne basa basa. Yani gençler, yani onlara nasıl ulaşmak lazım? İşte onlarla nasıl bir şimdi, yani birlikte olabilmek gerekiyor?
2: Güray abi, şimdi gençler diyorsun da şimdi mesela... Burak da genç.
4: Evet.
2: Şimdi
4: Ayhan da mi? Genç sayılmaz.
2: Ayhan da
4: ya.
2: Genç.
4: On,
2: yok,
4: on
2: genç sayılmaz
4: değil. 10 yıldır birlikte saz çalıyoruz.
2: Ama şimdi yani...
4: Şimdi onun kendi özünde var. Ki, onun özünde var şimdi.
5: Ama abi...
4: O ayrı bir
5: bence
4: şey.
5: Bence yani bir 5 yıl sonra...
4: yok olacak her
5: şey. Dinleyecekler onlar.
4: Emin misin?
5: Onlara aşılanıyor. Mutlaka var o zaten.
4: Peki sonuçta sence dinledikleri mesela hangi parçalar olabilir?
1: Kodunda var diyor.
4: 5 yıl sonra.
1: Yuray, kodunda var onun diyor. Bir zamanı gelecek dinleyecek diyor. Ama bir şey olacak dinleyecek diyor.
4: Artık zaman çok hızlı geçiyor.
1: Eyvallah.
4: Yani
5: evet,
4: bir şeyler yani, bizim de yani yapmamız
5: tabii bunları
4: gerekiyor.
5: Dinlemek
4: yenilikler
5: için
4: adına yani.
5: İlla dertli olmak gerekmiyor.
6: Ben biraz da ailenin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evlat doğduğu zaman evdeki rengi alır vücuduna, bedenine, ruhuna. Eyvallah. Evde ne görürse öyle yetişir. Anne babanın merakı varsa bu konuya tabii ki evladını öyle yetiştirebilir. Artı tabii ki geçmişten bugüne teknolojinin gelişmesi bilgiye, birikime çok daha hızlı sahip olmayı sağlıyor. Bu ilgi ve merakla beraber öğrenmek istediği zaman birçok doneyi internetten bulabilir ki zaten kurumumuz da bunun için çok çabalıyor. Bizler de halka hizmet için bu eserleri sıcak tutuyoruz. Daha önce de söylemiştim bunu. Biraz ebeveynlerde sanki ilk doğuş noktası orası olması lazım.
1: Peki. Nereye gidiyoruz? Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'dan Enver Demirbağ'dan Zülküf Altan'ın derlediği, notaya da rahmetli Erdem Çalışkan elin almış olduğu güzel bir Elazığ türkümüz var. Gel benim gelin yarim diyeceğiz. Hazır mıyız? Nazif yol ver.
0: Son 2 3

0: Şimdi İzmir Karaburun'dayız. Ege bölgesine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in 1947 yılında Müjgan Ağoğlu'ndan derleyip notalandırdı. Güzel bir zeybek havamız var. Asmalı Mencere edeceğiz. Bu türkü de İstanbul Radyosu'nda Nihat Mercanlı.
1: Evet, Nihat abi de.
0: Değil mi? Ondan böyle.
1: Onun sesinden çok dinledik.
0: Şimdi ondan da dinledik mesela biraz önce provada. Böyle çok naif okuyor. Başka okuyan var mıydı bizde radyoda? Yani onunla anılan isim var mıydı?
1: Vallahi değişik solistler var.
0: Okumuştur ama ben,
1: Nihat abi,
0: Nihat Mercan'dı benim de kulağım.

0: Buzda
1: yani,
0: var yani.
1: Asmalı Mencere deyince Nihat Mercan'ın aklımıza gelir. Bilgeşan. He? Bilgeşan da okumuştur tabi. Ulaş bir şey diyor musun? İzmir'e gidiyoruz Karaburun'dan. Sana yakın bir bölge.
2: Karaburun tabi Homeros'un da
1: evet.
2: Doğduğu yerdir.
1: Evet. Orası.
2: Coğrafi olarak da yani benim birçok yeri gezdik. Ama en sevdiğim yerlerden birisidir. Muhteşem bir coğrafyası vardır. Gitmeyen, görmeyen çok şey kaçırmış demektir. Mutlaka bir gitmesi gerekir oraya.
1: Şimdi ben bizim Tuncay'dan biliyorum. Tuncay Kemertaş şimdi anlatırdı. İzmir'in en uzak yeriymiş. Yani ben evet, Karaburun'a yani gitmedim ama televizyonda belgesellerden seyrettiğim kadarıyla yani bakir evet, evet, uzaklığından dolayı, erişimden dolayı orası öyle bir bakir kalmış anladığım kadarıyla.
2: Biraz da şeyden değil mi? Yani orada sanıyorum yaşayanlar da pek hani çok fazla turist olmasını, çok fazla gelip giden olunca biliyorsunuz
1: bozuluyor. Şey, bozuluyor. Biz hemen bozuyoruz.
2: Bozulmamasını
1: çünkü
2: istedikleri için
1: en güzelini yapıyor.
2: Uzun yıllar oraların yolları pek yapılmadı. Çok zorlu yollardı oralar.
1: En güzel öyle kalsın daha güzel.
2: Şimdi biraz yapılmış. Yapıldı. Şimdi eskisi gibi değil. Şimdi daha da tanınmaya başladı. Tabii sosyal medyadan da insanlar gidip gördükçe sürekli söylüyorlar. Ama hakikaten görülmeye değer muhteşem bir yer.
1: Güzel bir doğası var. Ben öyle bir belgeselde de seyretmiştim. Karaburun'da balıkçılarla ilgili bir belgeselde seyrettim. Doğa harika, mükemmel. Şey güzel. Peki.
2: Bu Türkiye özelinde şu sadece şu merdivanın 40 ayak kısmını da söylemek lazım. Ayak yani 40 basamak anlamında. Ayak basamakları, dayak da onların hani uzun çubuklara çakarlar ya.
1: Tamam, Trabzon'un altındaki kısım.
2: Ayak o, dayak da o.
1: Bravo, Trabzon'un altındaki kısım. Nazif yol ver.
0: Dayanak anlamında değil mi?
2: Tabii tabii,
1: dayanak anlamında. Dayanak anlamında. O Trabzon'un altındaki dayanak anlamında. Nazif yol ver.
3: Son.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü bağlama takımı olarak çalıp söyleyeceğiz sizlere. Ürgüp'e gidiyoruz. Ürgüp'te Fadime ve Fadik Hanım'dan derlenen güzel bir türkümüz var. Ayağına giyer üskürlü çorap diyeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola. Bu türkümüzün başına Nazif bu sefer sensiz girelim. Şimdi Serkan bana divanı verince bana da bir pay çıkardı. Ne divan güzel. Cura yapalım dedi. Biz üçümüz girelim, olur, sonra dönüşte beraber şey yapalım.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık.
2: Sağlık.
0: Sağlık olmadan hiçbir olmaz zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim.
1: Vallahi yorulduk. Sefalar bugün getirdi. Yoruldunuz. Şöyle öncelikle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı gel, olsun gel diyorum. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: geldiler. Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı. Peki, bu ya şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay, hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
2: teşekkür
1: mu?
2: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan, hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet, çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz. Bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize, bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Yani abim, yaş sorulmaz ama
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: Yani çok da yok.
1: Sağ ama saygı olsun çok önemli.
0: Kesinlikle. Bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereliyiz
0: ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişim.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden, benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyor
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep
0: böyle
1: kaynana.
0: Ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor, şarkının tadı çıkmıyor. Tabii zevk vermiyor şarkı.
1: Ay, ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: İki
1: güzel
0: tane benim kızım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında.

0: Hepsi bir arada. Ne kadar
1: Sizce
0: güzel bir
1: en üstte
0: şey.
1: kim oturuyor?
0: En üstte bir de
2: Genel merkez
0: anne oturur.
1: anne.
0: Anne en üstte oturur.
1: Şimdi Balkan
0: Bak şimdi bak.
1: göçmenleri bilir
0: Bak
1: çünkü onu.
0: şimdi. Anne en üstte oturur.
1: Evet.
0: Arada böyle bir bakar aşağı
1: Kesinlikle.
0: doğru.
1: Aynı.
0: Ne
1: Onları
0: yapıyorlar?
1: yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz.

0: Ki
1: Meşhur ya.
0: aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş Boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum, geç kalmayayım, sen gönder
1: Dedim
0: dedim.
1: bari orkestra arkadaşlarım, misafirlerime ikram edelim. Çünkü o kadar
0: Kesinlikle.
1: özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel
0: Çok
1: olur.
0: güzel.
1: Buradan
0: Kesinlikle.
1: selamlar, sevgiler olsun. Şimdi ben
0: Balkanlara.
1: bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte.
0: Hadi
1: Siz de
0: bakalım.
1: eşlik edebilirsiniz.
0: Ama biz
1: Baki
0: çok
1: Duyarlar'ın bir eseri
0: bence...
1: vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Hadi
0: Eyvah.
1: buyurun.

0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle görelim.
1: Şimdi
0: sevgili
1: daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet, şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim, kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz. Kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor. Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Edecek.
0: Altın hayırlı yükselişte. Olsun.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: araçlı.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra...
2: Ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman iş,
2: ikinci
1: garanti
2: işimiz,
1: gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimizden.
1: Ayın hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyorsun
1: bugün,
0: hakikaten?
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet.
1: O enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Tamam, ben de bir program sunuyorum
1: evet.
0: Şöyle böyle ama gerçekten...
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam
0: programlarımıza
1: ediyorum.
0: Programlarımıza evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
2: gerçekten
0: beni yalnız
2: bırakmadılar.
0: Gerçekten
2: zor iş.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin, ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman. Hep beraber söyleyelim yine aynı şekilde.
0: Hadi bakalım. Hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: bitti mi?
0: Nerede bu paraları?
1: Nerede yedin? Altına yatırmadın, yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Buyurun. Hadi buyurun.

0: paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi
0: şarkılara
1: bu şarkıları nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi iyi şey yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Yok bizim değil.
1: Var mı
2: satın
1: besteniz?
2: Alıyoruz.
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli.
1: Ha.
0: Şimdi tamam şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz o... mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben evet, düğünde o şarkıyı söylüyorsam insanlar da bana eşlik ediyorsa benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
2: Abi.
1: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız da çıktı.
1: Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Evet, ilk
1: değil
0: onunla.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili
0: yok,
1: Kemal
0: ve Orhan?
1: Yok
0: herhangi bir şey kesinlikle öyle bir şey.
1: Hayır,
0: olmadı
1: aa,
0: ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama
1: mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey.
1: Hayır,
0: hiçbir zaman olmadı. Oluyor sana.
1: Mi?
0: Hayır, sanatçı kapısına giremedim.
1: Sevmem
0: öyle. Yapamadım
1: sevmem
0: onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada
1: size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki sen havalı geliyor. Yani o kadar bilmeyin manken kim gibi gelinin
1: bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var
1: hazırladınız bizim kadar için.
0: Ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var
0: dedim bugün
1: ay
0: dedim.
1: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler. Sakın kanal değiştirmeyin daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Ünlü'yü dinleyelim
1: ben bir
0: önce
1: tane okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım.
0: Bir.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikası.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
2: Yani benim
1: biz
2: böyle bir şey okuma
1: böyle
0: hiç mi yok?
1: Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkıları
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim zaman.
0: Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: işte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben bakayım, gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz nasıl geçti mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin ne diyelim abi ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız
1: sanki
0: var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti.

0: içindeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz? O yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep birlikte
1: Evladıyla
0: çalıştık.
1: Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç ama bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi kaynana.
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye Yüzyılı Çocukların Projesi'yle LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendinin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak
1: Teşekkür ederiz.
0: ben de buradan duyuruyorum, bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: bakalım sana.
0: Peki ne
1: Devam
0: var
1: edelim.
0: sırada? Abe kaynana. Bak
1: Kaynanalara
0: kaynanalara
1: dokunacağım.
0: dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu
0: Yine
1: kaynananın
0: abe
1: hikayesini
0: kaynana.
1: anlatmak istiyorum. Hani
0: Anlatsana.
1: belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o
0: Evet.
1: zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Ah, benim
1: Beni
0: manevi babam.
1: Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu
1: İstasyonu
2: vardı.
1: İstasyonuma çağırdı.
2: Önce.
1: Bir tane şarkı vardı.
0: Ay.
1: İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim.
1: Yuvarlanır
2: yuvarlanır
1: giderim.
2: giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye
0: Evet.
1: şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun
0: Ben o
1: oraya
0: gün orada mıydım siz
1: çağırmıştı. Yok,
0: geldiğinizde?
1: ondan önce o başka bir yere çağırdı. Başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım ya.
1: Ondan sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar
1: Buradan
0: güzel bir anımız var
1: rahmetle
0: aslında, değil
1: anıyorum.
0: mi?
1: O
0: Allah rahmet
1: şarkıyı da
0: eylesin. Adnan
1: zamanında
0: Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla
1: kesinlikle
0: inşallah canım benim.
1: şarkıyı o zaman
0: Rahmet
1: istemişti.
0: istedi.
1: Rahmetliye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: Çok.
1: ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Çok da
0: Yani
1: yakışıyordu.
0: biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz Adnan
0: Onun
2: Şenses'i.
0: ruhuna gitsin
1: Acayipsin.
0: hadi.
2: Hadi
0: Olsun.
2: gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir
0: Hadi.
1: kaynanaların da kulağını çıtlanmış olalım
0: Hadi
1: şöyle.
0: bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı evet. Ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ve... ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Şarkıcı Gülay'ın babası.
1: Evet, öyle
2: kesinlikle.
1: Mi?
2: Kesinlikle. Çok... acıklı bir
1: hikayesi
2: aslında.
1: Var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah. Amin değil
3: inşallah.
1: Mi?
3: Allah gülmekten... ağlatmasın hep gülelim.
1: Evet. Amin, amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz. Ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
2: Devam.
1: Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz?
1: Ben öyle düşünmemek. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak.
2: Oran,
1: abinin abiydin değil mi? Bak
3: ya müzik de değil de ticarette oranda... biraz daha yükselme gibi bir şeyler
1: ticaret.
3: Düşünüyoruz.
1: Tabii
2: yani. Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
3: Evet bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya bak şimdi yan yana geldiğinizde. Bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
2: Aynen.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
2: aslında,
1: mıyım? Olmaz
2: aslında,
1: mı?
2: Aslında öyle deme çektik 40 yalan
1: değil
2: diye bir
1: Fatmacığım,
2: film çektik.
1: Servetçim, Volkancığım olmaz mı şimdi yani?
2: Şeyi söylemek istemiyorum.
1: Bir kalksanıza ya Allah aşkına.
3: Zekalısı ya Metin
1: Akpınar. Bak değil değil.
2: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
1: Çektiniz
2: yalan.
1: Mi?
2: Lütfen.
1: 40 yalan.
3: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız o?
3: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
2: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
3: Sinemalarda bilmiyorum. Falan bayağı
1: ciddi
3: güzel geçti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim
2: pandemiye,
1: hiç haberim olmadı.
2: Pandemiye denk geldi.
1: Bak, anladım yoksa mutlaka izlerdim.
2: Film patlamadı
1: yani. Çünkü şey çok yok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar ya, yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
2: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor bak. Bak
1: tamam,
2: böyle olunca
1: gelin.
2: Çok güzel oluyor
1: şimdi
2: ya.
1: Şimdi dur. Yani Reşit ben...
2: resmi bak.
1: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
2: O zaman yönetmenlere duyurun.

0: Bak,
1: olur
0: müzikal
1: burada.
0: Olursa ben de olurum size
2: tamam,
0: söyleyeyim.
2: Hep beraber.
0: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladı ve bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim, herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de çok yakışır.
1: Ay canım,
2: inşallah.
0: Böyle bir
1: her
0: hedef
1: zaman...
0: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sessiz
2: olabilir,
0: bırakmayın.
2: Olabilir Kemal'cim, değil mi? Yani
1: bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
0: Çok
1: her zaman bizleri nerede görürsen gör, biz sizde sende saygıyı kusur etmedik. Sizde bizde aynı
2: şekilde. Eniştemi de seviyoruz her gerçekten.
1: Senden
2: gönülden
1: biraz daha çok seviyorum ama olsun, sonuçta eniştem benim o. Enişteciğim bizi görür
0: ederim
1: görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz.
0: Rabbim sizler inşallah de öylesiniz.
1: Kesinlikle.
0: Sizlerin eşleri
1: bizde
0: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
2: İlk
0: mu?
2: Zamanlarda kıskanıyordu.
1: Oluyor.
2: Ama şimdi
1: Orhan bir şey söyledi. Niye söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Heh. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
0: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
0: bak
2: için yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
2: Tövbe.
0: Yani böyle bir hemen koydun
1: biz
0: yani.
1: Biz alçıpancı mıyız?
2: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
1: Kesinlikle
0: bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
0: Ha, sen şey ünlüydün o zaman yani evlendiğinde.
1: Tabii yok, ünlü değildim.
2: Kemal de benden
1: yani
2: gaza geldi herhalde. O
1: Orhan benden. Ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
0: Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle,
0: ve sizi ya destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi evet izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
0: gibi iki beyefendi
1: yani
0: gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi, ailenizde, çoluğunuzda, çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümle cümlemiz
0: şimdi
1: inşallah.
0: Şimdi benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz
1: buna,
0: var mı?
1: Buna
0: aa,
1: kesin.
0: Yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay, Müjgan'ı yapın, sonra biz
1: tamam,
0: Adana'ya gidek
1: tamam,
0: mi diyelim.
1: Tamam, Müjgan yapalım o zaman.
0: Ha?
1: Hazır
0: olur
1: mıyız
0: mu
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müşkan.
1: Aslı.
2: Tüm Müşkanlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
1: Güzel bir şarkı.
2: Ama
1: bu da.
2: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
1: Evet.
2: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: Orkestram helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Beraber. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler sevgili Orhan Bey, Kemal.
0: Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: Tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Tekrardan Allah hayırlısı olsun. Inşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle olun. Daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum? Evet. Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın, görüşmek ümidiyle efendim.

Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu 1933'te İzmir'de doğdu. 1948'de İzmir Musiki Cemiyeti'ne katılarak müziğe ilk adımını atan Necdet Tokatlıoğlu, 1952'de TRT İzmir Radyosu'na, 1954'te TRT Ankara Radyosu'na girdi. Necdet Tokatlıoğlu, Mehmet Kasabalı'dan Ud ve Nota, Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan Şan, Fahri Kopuz, Ruşen Ferit Kam ve Supi Ziya Özbekkan'dan Kur'an dersleri aldı. 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrılan Necdet Tokatlıoğlu, Al Aşkını Çal Başına, Bir Sevgi İstiyorum, Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular gibi birbirinden özel eserleriyle hafızalara kazındı.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Meriç'te bitmez sınırım. Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhaba.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında bir dernek kurduk.
0: Evet.
1: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
0: Maşallah. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi şarkısını çok, güzel çok bir, içinden çok türkü, çok söylüyor güzel bir şarkı, böyle. Evet.
0: Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye
1: Çok
0: yapıyorum.
1: teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınıza da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

Doğudan Sesler programımıza ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her program olduğu gibi yine bugün birbirinden güzel türküler var efendim. O güzel türkülere ses olacak iki kıymetli mihmanımız, konuğumuz var bugün. Hemen alkışlarınızı ben ilk konuğumuzu çağırmak istiyorum. Bizim bir büyüğümüz, ablamız, bir ustamız. Yıllarca hem TRT radyolarından hem televizyonlarından o kendine has üslubuyla birbirinden güzel türkülere ses olmuş, o türkülere can vermiş bir ustamız, bir büyüğümüz. Alkışlarınız Emine Koç efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun.
1: Ablacığım biz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sefa gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Çok sesinizi özlemişiz.
0: Ay canım benim. Ben de burada sizlerle birlikte bu kadar güzel bir programı paylaşmış olmaktan son derece mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, alkışlayan ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.
1: Alkışlayanız Emine Koç'un efendim. Abla yerinize alalım sizi. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, hemen ikinci konumuzu davet edeyim alkışlarınıza. Bir yakışıklı gelecek efendim. Kendi güzel, sesi güzel, üslubu güzel. Daha nasıl tarif edeyim? Gerisinde gelsin, okuyacağı türkülerle kendisi anlatsın. Alkışlarınız İlker Gökkaya için efendim.

0: sonu. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız. Efendim, alkışlarınız İlker Gökkaya için olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İlker, boyun kaç babam senin?
0: 1.91.
1: Rejiye hep söylüyorum yapımcımıza, böyle uzun boyları getirmesin, hep çağırmayalım diye ama.
0: Estağfurullah.
1: Hoş gelmişsin.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Paşam. Sağ olun, orkestramızın da ellerine sağlık. Seyircilerimizin de enerjisine sağlık, alkışlarına sağlık, sağ olsunlar.
1: Biz de onlar bizim en önemli, en güzide itici gücümüz ama bizde durum her zaman böyle.
0: Maşallah, ben zaten
1: enerjik,
0: Doğu'dan pozitif. Sesle programını izliyoruz. Gayet keyifle izliyoruz. Seyircinin de zaten birçok Türkiye'ye çek ettiğini de görüyoruz.
1: Hem de zevkle
0: o yüzden
1: her zaman.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, alkışınız İlker Gökbey için. Evet, tekrar hoş gelmişsiniz. Şimdi her gelen
0: hoş
1: konuma
0: bulduk.
1: Adet olmuş, soruyorum. Erzurum'a ilk gelişimi falan vesaire. Emine ablaya da çıkmadan evvel sordum. Dedim ki ablacığım, Erzurum'a ilk gelişiniz mi? Yok dedi, ben daha evvelden programlara geldim. Buraya başka görevler icabında geldim ama. Dedi ki ehliyetimi buradan aldım.
2: Aynen.
1: Değil mi abla?
2: Aynen öyle. 1987 yılında ehliyetimi Erzurum'dan aldım. Böyle hala da severek kullanıyorum yani.
1: Ehliyette Erzurum yazıyor.
2: Erzurum yazıyor kesinlikle. Yani Erzurum gerçekten hani burada olduğum için söylemiyorum. Çok kadim şehirlerimizden bir tanesi. Her açıdan, tarihi açıdan, kültürel açıdan, böyle güzel insanların olması açısından. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum bu güzel programa davet ettiğiniz için.
1: Ne demek? Şerefli.
2: İnşallah uzun soluklu olur. Çünkü olması gereken bir program yani.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet. Elden geldiğince.
2: Kesinlikle.
1: Efendim, Erzurum, her gelen konumuzda diyorum ya, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir şekilde hayatlarının bir yerinde, bir şekilde hayatlarına dokunmuş, önemli bir yerinde. Az ama çok, mutlaka Erzurum var.
2: Kesinlikle ve olması da gerekiyor bence.
1: Eyvallah.
2: Görmeyenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Erzurum'u gelsinler, görsünler. Bu güzel şehrimizi daha yakından tanıma imkanı
1: aynen.
2: olsun.
1: Aynen, keyifle bekleriz. Babam, sen Erzurum'a ilk defa mı geliyorsun?
0: Daha önce birkaç kez yine TRT ekranlarında olan bir programa dahil oldum ama her geldiğimde gerçekten havası soğuk ama insanı sıcak gerçekten.
1: Daha önce, yani program öncesinde de sormadığım için soruyorum.
0: Evet,
1: gerçekten sormadım,
0: doğru.
1: Bilmiyorum.
0: Gerçekten öyle. Tuncay abiyle programa çıkmadan önce dedim ki abi, hani sohbetin seyri nasıl geçecek? Hani bize dedim böyle haricen bir soru soracak dedi
1: dolu.
0: Ki ya samimi devam, ben soracağım dedi. Konuşalım dedi, gerçekten Erzurum insanı gibi sağ olsun. Sıcak ve samimi
1: memleket
0: gidiyor.
1: Soğuk ama insanımız sıcaktır.
0: Sıcak gerçekten
1: aynen.
0: Öyle maşallah.
1: Aynen aynen.
0: Bizi
1: aynen.
0: Misafirperverlikleri için de ayrıca çok teşekkür evet. ediyoruz. Herkese sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Hep konuklarımız için şey diyorum ben. Ömrünüze bereket olsun diyorum. Ama bunu en çok hak eden hem ekran başındaki izleyenlerimiz hem stüdyomuzda her daim bizi yalnız bırakmayan kıymetli konuklarımız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ablacığım, türkü diyelim mi?
2: Olur.
1: Hatta şöyle bir uzun hava, Arguvan sanırım, değil mi, yanılmıyorsam?
2: Evet, o dolaylardan böyle
1: bir uzun hava.
2: Evet,
1: dinleyelim.
2: Bir dörtlük bir
1: Enes
2: uzun hava
1: kardeşimiz,
2: söyleyeceğiz.
1: Orkestra şefimiz bir açış yapsın.
2: Sağ olsunlar.
1: Ona bağlı olarak da Arif hocamızın güzel bir eseri var. Salındı bahçeye girdi,
2: evet,
1: diyor. Çiçekler
2: olsun.
1: Selamı durdu. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı diye icamından.
2: Evet.
1: Alkışlarınız Emine Koç için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Arif hocamıza da buradan sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum.
1: Aynen. Ellerinden öpüyoruz hocamızın. Allah canına sağlık versin. Türk halk müziği için. Hem halk müziği için olduğu kadar Anadolu musikisi için önemli, çok önemli bir isimdir.
0: Kesinlikle. Hepsine selam olsun. Sevgiler, saygılar sunuyoruz.
1: Emine abla, 83 girişliydiniz değil mi siz? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: 81 dönemi diye adlandırılıyoruz 81. Ama ben 83 yılında başladım Ankara Radyosu'na.
1: Kaç sene hizmet abla?
0: 2018'de mezun oldum.
1: Sanatçının emeklisi olmuyor.
0: Ay canım benim, tabii. Evet. Ne yani güzel. Çok güzel günlerimiz, anılarımız oldu. Çok güzel insanlarla çalıştık.
1: Çok da güzel bir dönem aslında.
0: Çok güzel bir dönem.
1: Hani 66 kuşağından sonra da evet. Sizinki de o kadar keyifli ve kıymet bilinen bir dönem.
0: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Sevgili kıymetli dostlarımız, konuklarımız tanırlar. Şimdi de sevgili İlker, mesela bizden sonraki dönem, onunla da bir süre çalışma şansımız oldu. Evet. Onlar da bu bayrağı en üst seviyelere taşıyorlar, sağ olsunlar.
2: Gerçekten.
0: Onlara da başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Böyle.
1: İlker kaç sene oldu
0: senin?
1: Ben, 11 sene mi oldu babam?
2: Kadroya gireli 11 yıl oldu ama Gençlik Korosu'na başlayalı 2002'ydi. En
1: son. Oy canım benim ya.
2: 2002'den beri TRT çatısı altında.
1: Ne güzel, ne mutlu.
2: Bu kültüre, bu şeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Varlığa.
0: İnşallah daim uzun olsun. Yıllar.
1: Aynen Emine ablam dediği gibi. Uzun Emine yıllar. Sağlık, sıhhatle.
2: Emine Koç gibi büyük bir seste de aynı radyoda çalışmanın ayrıca gururunu, mutluluğunu yaşıyorum.
1: Ne mutlu.
2: Onlardan öğrendiğimiz çok şey var. Sağ olsunlar.
1: Türkü diyelim mi? Ömür denen uzun yolda eller güldü, ben gülmedim. Alkışlarınız İlker Gökkaya için olsun efendim.

0: Teşekkürler.
1: İlker, var olasın baba. Sesine soluna sağlık olsun.
2: Bu güzel orkestraya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerinin emeklerine sağlık.
1: Orkestramız ayrı. Efendime söyleyeyim. Nasıl abla?
3: Yani her şey muhteşem. Gerçekten o kadar sevindim ki dedim ki iyi ki davet etmişler, iyi ki gelmişim dedim. Sevgili yönetmenimiz Necati Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
3: Bizleri
1: ederiz.
3: Burada o kadar güzel ağırladınız hepiniz yani. Onun için son derece mutluyum. Son derece huzurluyum. Çok da güzel bir program dediğim gibi. Çok Eyvallah. Uzun soluklu olsun inşallah.
1: Peki bayrağı taşıyanlar nasıl? Vaziyet nasıl?
3: Bayrağı ne taşıyanlar. Zaten İstidat. Ben çok severim İlker. Yani çok gerçekten özel seslerden birisi. Diğer arkadaşlarımız da tabii öyleler.
2: Sağ olsun. Sağ olun.
3: Hep gül inşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Tamam mı tatlım? Sizler Özlemin'in de. Dediği gibi ben gülmedim de ama siz hep gülün inşallah.
2: İnşallah. Hepimiz inşallah.
3: İnşallah. Tabii. Acılar bizlerden uzak evet. olsun. Aynen. Hep güzel şeyler olsun. Aynen. Güzel şeyler yaşayalım. Evet.
2: Hayatın içinde o da var ama gerçekten niyetimiz hep yüreğiniz gülmek olsun.
1: Dert görmesin, ağzınız bal yesin. Daha nasıl ifade edeyim?
3: Çok teşekkür ederim.
1: Sizi nefeslendireyim. Bir tane de ben okumaya çalışayım izniniz olursa.
2: Keyifle dinliyoruz.
1: Nesimi Çimen Usta'nın merhum bir eserini ben okumaya çalışayım. Şifa istemem diye balından. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık canım.
2: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Bakar mısın şu sözlere?
0: Nesim İçmen Usta'nın her eseri yani işte o ve onun gibi ozanlar, ben şey diyorum, filozof onlar.
1: Kesinlikle yani.
0: Zamanın ötesini görebilmişler ve o kadar güzel kelamlarla, o kadar muhteşem kompozisyonlarla ifade etmişler ki
1: muhteşem,
0: her eserin
1: gerçekten
0: başka bir derinliği, başka bir güzelliği
1: ruhları
0: var.
1: Ruhları şad olsun. Yani iyi ki bu kadar güzel eserler bırakmışlar.
0: Kesinlikle.
1: Biz de onları seslendiriyoruz.
2: Sen de çok güzel seslendirdin abi. Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Orkestra güzel çalınca efendim biz de
1: tabii ki sağ olsunlar. Ona hiç şüphe yok yani.
2: Sağ olsunlar.
1: Ben az önce dedim ki ya CD mi çalıyor acaba dedim.
2: Evet, yani çok
1: samimi
2: teşekkür ederim.
1: Söylüyorum yani.
0: Evet.
1: Maşallah.
0: Evet, o güzel alkışlarımız her daim evvela orkestramız için. Evet. Çünkü hep söylüyoruz. Sofrayı beraber kurup kaldırdığımız arkadaşlarımız, türkülere dair bir yarenliğimiz varsa onların yoldaşlığı sayesindedir.
2: Sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi enstrümantal bir şey dinleyelim. İlk defa bu programda böyle bir şey yapacağız. Hep böyle bir solistli, orkestralı, böyle soru cevap gibi gidiyordu. Bugün şu an için sofra sizin.
1: Çok
0: Şenlik
1: güzel.
0: Raksı diye güzel bir Azerbaycan eseri var efendim.
1: Selam olsun Azerbaycan'a da.
2: Selam olsun.
0: Aynen. Onu dinleyelim canlar. Abdullah Kurbani Usta'ya ait güzel bir eser. Şenlik Raksı. Alkışlarınız orkestramız için bu sefer efendim.

0: Muhteşem yani, böyle harikasınız hepiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum canım benim. Çok güzel.
1: Ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: Canım benim.
1: Yani fazla aksiyonlu bir eser olmuş ama güzel. Çok
0: Abdullah
1: teşekkür ederiz.
0: Abdullah Kurbani çok kıymetli müzik adamı. Ankara'da zaman zaman karşılaşırız Kültür Bakanlığı bünyesinde.
1: Çok da güzel bir eser.
0: Ona da selam olsun. Selam yüreğine olsun. Sağlık. Selam olsun. Bu kadar güzel bir eser.
1: Ellerinize sağlık. Ömrünüze bereket. Canlar. Ellerinize sağlık. Canlı yayında. Helal valla. İyi cesaret.
2: Helal. Gerçekten kesinlikle. Helal.
1: Emine ablam. Canım. Bir saniye vakte bakayım. Allah. Daha neler sormak söylemek isterim ama. Çok da güzel dedim ya, hani bir dönem yaşamışsınız. Birbirinden değerli de hocalarla çalıştınız.
0: Çok.
1: Kimler vardı ablam? Mustafa Gece Yatmaz'ı biliyorum.
0: Mustafa Gece Yatmaz müdürümüzdü. Biz
1: bir hem de yetiş, müdür.
0: Tabii müdürlüğümüz de yaptı. Allah rahmet eylesin hepsine de. Mustafa Özgül. Yaşar Aydaş.
1: Yaşar Aydaş.
0: Ay canım benim. Coşkun Gülah hocamız vardı. Evet. Ondan sonra Nejat Birdoğan diye bir çok böyle yani.
1: Özay Hoca ile çalıştınız.
0: Tabii.
1: Özay Gönlümlü değil mi?
0: Özay abi yani şeyde stüdyoda tabii hepsiyle çalıştık. Ben şeyleri ders verenlerden bahsediyorum.
1: Özür dilerim. Doğru.
0: Yoksa çok kıymetli hepsiyle çalıştık. Özay Gönlümlü. Ondan sonra yani sanatçı olarak da saz sanatçısı ve ses sanatçısı olarak da böyle kıymetli insanlarla çalıştık. Ondan sonra yani gerçekten biz çok şanslı bir dönem olarak yani kendimi öyle görüyorum.
1: Tedrisatınız kuvvetli.
0: Çok kuvvetliydi. Sağlam şekilde hem eğitim aldık hem çok güzel insanlardan feyiz aldık.
1: Ne
0: onların
1: güzel, ne mutlu.
0: Tecrübelerinden faydalandık. Onun için gerçekten kendimi çok şanslı olarak görüyorum.
1: Ne mutlu ablacığım, ne mutlu. İzliyorsa ellerini dön öperiz, kulakları çınlasın, izlemiyorsa da. Musa Eroğlu hocamızla dedemizle de hiç bulundunuz mu bir arada programlarda?
0: Tabii Musa abi bizim
1: onu
0: için
1: burada
0: çok,
1: da ağırlamıştık
0: tabii,
1: biz.
0: Tabii tabii çok olsun. Büyük bir mutlulukla seyrettik. Yani onlar gerçekten hani yüzyılımızın Karacaoğlanı deniyor ya kendisine. Yani sonuna kadar hak eden bir usta. Zaman zaman görüşürüz. Çok da sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir ustamızdır. Hepsine sağlık diliyoruz.
1: Şundan ötürü sordum. Provalarda bir ara mırıldanıyordunuz ya. Hep ondan kulaklarımıza aşina olmuştur efendim. Yine karlar yağdı gönül dağıma.
0: Evet.
1: Kime ne söyleyeyim, ya. Kime ne diyeyim diye.
0: Evet, evet.
1: Ama bir dinleyelim mi? Yani tabii. Sırada başka bir eser var ama böyle emri vaki olacak.
0: Estağfurullah. Mehmet İpek bu güzel
1: İpek,
0: türkünün
1: Mehmet,
0: bestecisi.
1: Yandı aşkın ağrına
0: evet.
1: Değil mi?
0: Doğru. Musa abi de çok güzel seslendirmişti. Evet. Ona yüreğine sağlık.
2: Selam olsun.
0: Tabii ki. Selam olsun.
1: Yine hepsine. Karlar yağdı gönül dağıma. Hemen hızlıca olayı şey yapın, refer
0: çok
1: edin.
0: Çok da severim ben yani.
1: Hadi bakalım.

0: Alkışlarınız Emine Koç işte efendim.
1: Ağzınıza gönlünüze sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ablacığım biz teşekkür ederiz. Muhteşem. Özür diliyoruz, böyle emri vaki oldu.
2: Estağfurullah.
0: Canlar ellerinize sağlık. Efendim alkışlıyoruz ama işte böyle hani boşta alkışlamıyoruz. Dolayısıyla böyle emri vakilerde de
1: evet.
0: Orkestramız. Ellerinize sağlık canlar.
1: Süpersiniz.
0: Var olun. Çok teşekkür ederim. Abla yorulduk mu?
2: Hiç yorulurum türkü söylemekten. Bu kadar
0: vallahi
2: güzel insanlar, ekran başında bizi izleyenler biliyorum oldukça fazla sayıları. Sabaha kadar söyleyebiliriz
0: oy,
2: türkü.
0: Oy, oy, oy.
1: Maşallah.
0: Tamam.
2: Sağ olsun.
0: O zaman görüyorum, efendime söyleyeyim. Hani derler ya, arttırıyorum, karanfil ekeceğim. Boyuna bakacağım.
2: Ay,
0: memleketim. Akışta o vardı efendim.
2: Evet,
0: dedim ya ben evri vaki yaptım.
2: Estağfurullah. Memleketimden bir türkü. Ben baba tarafından Çankırı Çerkeşliyim. Çok kıymetli dostumuz Mehmet Demiroğlu'dan derledik bu türküyü. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım diye onu kıymetli seyircilerimize ve konuklarımıza söyleyelim.
0: Zevkle dinleriz.
2: Çok teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlar Emine.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ ol Tuncay'cığım.
1: Efendime söyleyeyim. Güzelim diye bir derde düştüm. Nasıl bir dertse o kadar da güzel tarif etmiş ki. Sen de müzikal olarak bir tarif et, bir anlat bakalım.
2: Evet.
1: Nasıl bir dertmiş o?
2: Aşık Hüdayi'nin çok güzel bir türküsü. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Alkışlarımız İlker Gökkaya için efendim.
2: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Bir Doğu'dan Sesler programımızın daha sonuna geldik efendim. Yayında yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Bizleri ekran başında yalnız bırakmayan değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Hepinize çok teşekkürler ediyoruz efendim. Emine ablam. Reji çok seviyor böyle şeyleri. Sizi sıkıştıracağım.
2: Ah canım.
1: Nasıl beraber okuyacağız?
2: Gel canım.
1: Bunu saymıyoruz, bir daha bekliyoruz.
2: İnşallah. Abicim. Çağırırsanız koşa koşa geliriz
1: üstüne.
2: Yani canım benim.
1: Efendime söyleyeyim. Bir sonraki programa deyin, Türklerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Diyoruz ki efendim, giydiğin aldır, al dudak, baldır. Ne güzel haldır akşam olanda. Haydi bakalım, buyurun.
0: Haydi, hoşça kalın.

0: İmkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: şamanlardan ve hunlardan gelmişim. Ayinlerde, törenlerde olmuşum. Göktürkleri, Uygurları bilmişim. Kuşkun varsa geçmişime iyi bak.
1: Acaba senin...

bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

İslam'ın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

Bu dünyanın halklarında gezerim. Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbetin balında.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur sana neler getirdim.
0: Hay Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Keçi, dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen, fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

İlden ile, köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Bayramlarda, düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek, birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: 我一会儿再带。
1: Eran esas, hablarán a sus...
0: Sí, a mí me quedé.

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

Hikayemi dörtlüklerde anlattım. Özetleyip Mor Sultan'a dinlettim. Gürültümle meydanları inlettim. Özür diler, hep oynayın çalın da. Öldürmeyin, tek yaşatın çalın da.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel canımın
0: can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99

0: It's Bektash. Bektash. Şimdi öncelikle sevgili ekran başındaki tüm izleyicilerimize bir kez daha karşınızda olmanın, TRT ekranlarından, Türkiye'nin gururu, onuru, gözbebeğinin ekranlarından size hitap etmenin mutluluğu içindeyiz. Yine hep söylüyorum, camın adamı değil, canın adamı olmak için yaşadım. Yani ekrandaki camdan bahsediyorum. Evdeki pencereden, camdan bahsetmiyorum. İşin şakası bu. Bir insan hayatını samimiyet üzerine kurarsa, dünyasını onun üzerine inşa ederse, ne demirinde, ne betonunda, ne çimento, hiçbir şeyinde eksiklik olmuyor. Samimiyetin olmadığı yerde bina da çöker, duygular da çöker, insanlık da çöker, değil mi? Dostluk da çöker, aşk da çöker. Samimiyet varsa her şey ayakta durur. Bektaş. Ben seni kulağım Bektaş'ı biraz kulağıma açar mısınız?
1: abi programı yeni başladık ama evet. Hemen böyle selamlar gelmeye başladı bazı
0: süper,
1: kişilerden.
0: Süper, ne güzel, tek tek teşekkür ederim. Hadi gel.
1: Ankara'dan Sedat
0: Bey. Sedat kardeşim, Ankara'dan seçkin dostum Sedat kardeşim ve dostları bizi izliyorlarmış. Doğru söyledim değil mi?
1: Tabii Sedat Bey.
0: Evet, teşekkür ediyorum kardeşlerime.
1: Nurullah Bey. Nurullah Bey.
0: Nurullah kardeşim, Nurullah, Nurullah, vallahi billah Nurullah. Nurullah öpüyorum seni. Rasko kardeşimle berabersiniz tahmin ediyorum. Hepinize, dostlarınızı öpüyorum. Evet.
1: Samet Bey.
0: Samet kardeşim. Evet tamam, modern oto Samet. Teşekkür ediyorum Samet. Senin de şu anda selamını aldım ve kabul ettim, başımın üstüne koydum. Çok teşekkür ederim.
1: Darıca Gençlik. Söyle. Darıca Gençlik. Okay. Ve son olarak da
0: bak şu Medine anda bana anne. Yönetmenim söylüyor, ikiniz aynı anda söylemeyin İzlem Beyciğim. Teşekkürler. Evet buyurun.
1: Darıca Gençlik.
0: Darıca Gençlik spor kulübü izliyor. Bak şimdi ben bu spor kulübünde gençler falan mükemmel. Spor insanın hayatında çığır açar, biliyorsunuz. Tamam. Şimdi tabii profesyonel olarak spor yapan kardeşlerimiz var. Onlar da ayrı, biz hayatımızın kalitesi için. Onlarsa kendi meslekleri, kendi branşları olduğu için. Darıca Gençlik Spor. Geleceğim mi? Kaleci lazımsa beni kaleye alın ya. Bak benden iyi kaleci bulamazsınız. Şaka yapıyorum.
1: Abi sen panter gibisin ya. He? Panter gibisin abi sen.
0: Yemin ederim. Olur mu lan benden kaleci?
1: Abi olur, niye olmasın ya?
0: Ya telefonunuz var. Alo.
2: Alo.
0: Efendim iyi geceler, gönlümüze hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi geceler.
2: İyi akşamlar Metin Bey.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz, hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk, sizi çok seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aklınızdan geçen, gönlünüzde yer eden bir şarkı var mı?
2: Var, Masal istiyorum size zahmet. Vay
0: arkadaş ya, pek benim şarkıyı söyleyeceğiz. Tamam söyleyeceğiz, mecbur. İstek emirdir. Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Çok şıksınız bu ara.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür. Güzel bakan güzel görür, sağ olun.
2: Sağ olun, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.

0: Diliyorum. Evet, telefon alıyor muyuz sayın yönetmenim? Söyleyelim, tamam, gel bakalım. Şey, şöyle yapacağız. Al bakalım sen kardeş Bektaş.
1: Geldim
0: mikrofon,
1: abi.
0: Mikrofon, mikrofon. Bektaş.
1: Buradayım
0: Bektaş,
1: abi.
0: Bektaş, Bektaş. Al
1: geldim.
0: Gel. Oo.
1: Hemen geldim.
0: Evet. Evet çocuklar. Hadi. Geç.
1: Tamam abi, şöyle yapalım.
0: Evet, şimdi bu masal getir bakalım. Yükseltin. Ya hiç iyi bir asistan değilsin galiba ya.
1: Evet,
0: niye
1: abi,
0: böyle oldu?
1: Birazcık performansım düşük.
0: Evet, ben o performansı yükselteceğim. Yayından sonra bakacağız o performansı işte. Dur bakalım. Arkadaşlar, simajörde kalalım. Buyurun.

0: alabiliriz varsa telefonumuz. Sayın yönetmenim. Evet. Efendim buyurun, alo. Selma Hanımcığım.
1: Evet, biliyorum efendim.
0: Hoş geldiniz siz yayınımıza, gönlümüze. Biz de sizin evinize herhalde hoş geldiniz diyeceksiniz bize de.
1: Alo.
0: Evet, nasılsınız?
1: Efendim çok teşekkür ederim canım Metin Bey.
0: Selma ablam
1: bu
0: benim.
1: Hoş bulduk. Efendim bu sene de gönlümüzü çok ihya ediyorsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Büyük bir zevkle, iştiyakla dinliyorum sizi. Muhterem Metin Bey.
0: Sizin o kıymetli cümleleriniz, sizin o kıymetli duygularınız hem beni heyecanlandırıyor hem de çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bütün arkadaşların ellerine, nefeslerine sağlık efendim.
0: Sizin o güzel yüreğinize sağlık. Asıl, çünkü güzel çalıp güzel söylemekten daha güzel olan bir şey daha var. O da güzel dinlemektir. Onu da siz çok iyi başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Sağlıklı uzun ömürler diliyorum size.
0: Ben canım, de size bir emriniz, size. Bir emriniz, bir isteğiniz var mı? Bir dileğiniz bizden, bir şarkıdır.
1: İsteğim, Metin Eryürek'ten Hicaz makamında kayboldum, kaybolan yıllar içinde.
0: Sevgili Ruşen'in var mıdır? Peki bir şans daha verin bize. Şu anda Sayın Ruşen hocamla da konuştuk. Onda da çok sağlam değil. Yarım yamalak yapmak istemeyiz. Bir tane daha şans verin bize. Var mı bir ikinci tercihiniz? Selma ablacığım.
1: Efendim, sensiz kalan gönlümde.
0: Bil ki hayat.
1: Bil ki hayat birane.
0: Rast mıydı? Rast.
1: Peki, markamı, şeyini bilmiyorum.
0: Rast makamı. Tamam,
1: sen
0: efendim, hemen yapıyoruz.
1: Bu ben, alemden,
0: bana ne? Şu dünyada semen ya deli ya divane. Değil mi? Peki efendim, bunu yapalım Ruşen Bey.
1: Sen yoksan ya gönlümde.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Yerinden rast arkadaşlar, buyurun.

0: Ay maşallah, güzel oldu be. Teşekkür ederim. Evet, şimdi telefonumuz var mı efendim? Durun, hadi çocuklar, bu dünya. Telefon alabilirim. Alalım lütfen. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar Metin Bey.
0: Kader Hanımcığım, hoş geldiniz. Gönlümüze de, programımıza da şeref verdiniz. Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim Metin Bey. Metin Bey, buyurun. Ben sizden ricam var.
0: Tabii, ne demek?
1: Kardeşim Zehra Arcan, Soykan Çelik, Emircan Çakırer, çocuklarım, torunlarım için hayat ne çabuk harcadın beni.
0: Hay maşallah, bir şey söyleyeceğim. Niye öyle sitemkar mısınız hayata?

0: Maalesef Metin Bey.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi salı ve çarşamba geceleri 12 ile 2 arası yine TRT'mizde, radyoda hayata dair işte böyle bir şey yapıyorum. Terapik bir şey. Geçenlerde bir dost, bir arkadaş telefonla bağlanıyorlar böyle. Dedim ki, beni çok etkileyen bakış açılarından bir iki tanesini söyleyeceğim. Dedim ki, hayat diyorum, ne diyorsun kardeşim? Dedi ki, hayat bir çaya benzer, bir bardak çaya benzer. İçtikçe tat verir, tat verdikçe de tükenir dedi. Değil mi? Güzel bir bakış açısı. Şimdi hayat senle çabuk aynen harcadın deyince tükenmek, harcanmak. Bence harcanmak değil de güzel harcanmak. Yani hayatı dolu dolu yaşamak. Zira bitmeyen aynen bir ömür yok değil mi? Peki torunlarınıza, aynen, evlatlarınıza size büyük saygılarımız var. Sağ olun, var olun. Efendim bu şarkıyı yapabilir miyiz çocuklar? Var mı tamamımız? Başka bir şansımız var mı? İkinci bir tercihiniz?
0: Tabii ki o da var.
1: Nedir?
0: Şu aşkımla oynama kumar değildir.
1: Ruşen Bey, Sayın Külliyat. Dünyada ne günler yaşadım. Gel yaparız bu hayat seninle çabuk. Evet çocuklar, si mi doğ mu kolay? Buyurun yaparız onu ya. Hatalar içinde özür dileriz. Olur biter. Samimiyetin olduğu yerde hiçbir bir sorun. Teşekkürler Kader Hanım. Hoşça kalın. İyi geceler.
2: Tamam. 4 kaç oldu?
1: Nasıl? Çocuklar. Buyurun. Rast değil mi? Ruşen hangi ton çalıyorsun? Dur. Ha? Hangi tondan çalıyorsun?
2: 4 çalıyorum.
1: 4? Buyurun. Dünyada ne günler. Buyurun. Evet. Ranlaları. Yaparız ya.

0: kadar elma gönül alma diye bir şey de var. Tabii birazcık eksik olsa da yerine getirdik. Telefonumuz var mı sayın öğretmenim? Evet. Şimdi buyurun.
1: Şimdi sana bir sorum var benim.
0: Peki. Söyle Bektaş'ım, ne diyorduk?
1: İnsan mı hayata harcar? Ha. Hayat mı insana harcar?
0: Şimdi insan mı hayata harcar? Hayat mı insan? Tabii ki de insanın bir zamanı vardır. Zaman değil. İnsana ait olan zamanı kendi hayatı diyoruz ya. Evet. Kendin kullanırsın. Senden sonra da devam eden bir hayat var. Ama sen hayata beni harcadığın gözüyle baka. Yani sen kendini harcatıyorsan hayat da harcar, dostlar da harcar. Sorun yok.
1: Anladım.
0: Mühim olan şey burada soru şu. Ben harcanmak istiyor muyum, istemiyor
1: muyum?
0: Buradaki ana tema bu. Şimdi bu yüzden çok konuşmaya gerek yok. Zaten Farah abi diyor galiba. Çok konuşanı çok az dinleyeceksin.
1: Doğru söylüyorsun. O zaman ben zamanını harcamayayım abi.
0: Evet, tamam. Buyurun, telefonumuz da attayım biz zaten.

0: Alo.
1: Alo.
0: Nevzat Bey, gönlümüze de hoş geldiniz. Programımıza da hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Metin abi merhaba. Nasılsınız? İyi
0: sağ
1: misiniz?
0: Sağ ol Nevzat kardeşim. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi ekranda seyrediyoruz Metin abi.
0: Sağ ol Nevzat'ım. Nasıl ya? İyi oluyor mu bizim program? Nasıl gidiyor?
1: Valla Metin abi, seni zaten çok seviyoruz. Şu anda eşim yanımızda. Sibel. Bugün doğum günü.

0: İra Ahmet. Ne
1: Evet.
0: kadar böyle değil mi? Gür gür güzel sesli
1: Evet,
0: harfler.
1: hepsi kucak
0: Asaf,
1: dolusu.
0: Hira, Ahmet. Hep sesli harflerden yola çıkmışsın
1: Hepsi
0: maşallah.
1: kucak dolusu selam yolluyor size.
0: Hepsine ben de
1: Mesut abi.
0: kucak dolusu sevgi gönderiyorum kardeşime. Peki, var mı bir isteğiniz ailece?
1: Eşimle beraber İstanbul gecelerini istiyoruz. Metin abi varsa repertuarda.
0: İstanbul geceleri?
1: Evet.
0: Ha. İstanbul sokakları değil mi? İstanbul
1: İstanbul
0: geceleri.
1: sokakları Metin abi. İstanbul sokakları.
0: Ha?
1: Özür
0: Rica.
1: diliyorum.
0: Geçen hafta da çaldık onu. Hadi çalalım yine. Yapacak bir şey yok. Tamam geliyor. Doğum günü olduğu için bir torpil.

0: Bunu albümümüze de okumuştuk yıllar önce. Çok sevilen, çok da bizim severek okuduğumuz bir şarkıydı. Şimdi Bektaş. Ne yapıyoruz be Bektaş?
1: Bu sefer zamanda geldim. Abi konumuzu çağıracağız ama ondan önce Medine Anne bizi izliyor.
0: Medine Anne'yi ben demiş şarkıda anons ettim. Bak sen unuttun. Sana öyle da görev mi? Tevdi ediyoruz bir de
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam, o zaman bir
0: programın
1: tane daha.
0: Programın başında. Sen bugün gerçekten bir ufak cezalı olacaksın gibi geliyor bana.
1: bir daha bir kara gümrükler adına bir mesaj istiyorlar.
0: Tamam,
1: Sertin.
0: Kara gümrük. Kara gümrük benim canım ciğerim ya ben. Doğma büyüme Fatihliyim. Fatih Karagümrük'ten, Karagümrük Fatih'ten ayrılır mı? Fatihli, Karagümrüklü dostlarıma, tanıdığım tanımadığım herkese selam olsun. Buradan bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uğur Kaya kardeşimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, o zaman konumuzu alalım.
0: O zaman Uğur Kaya
1: Uğur
0: gelsin.
1: Kaya.
0: Hadi bakalım. Hadi. Gel. Tut elimi, tut elimi oğlum. Uzaklaşın. Ne haber?
2: Çok şükür.
0: Ay ne tatlı bir adam bu ya.
2: Çok şükür.
0: Ne haber bak. Büyülü cümle bu biliyor musun? Ne? Bazen radyo programında şunu diyorum. Arkadaşlar be. Marketlere gidiyoruz. Gücümüz yettiğince işte cebimizdeki para kadar para harcıyoruz. Çıkarken de azıcık kibar bir insansak kasaya veya orada bize hizmet edene teşekkür edip çıkıyoruz. Ama her gün bize 24 saat veren, karşılığı 86.400 saniye olan ve zamandan kıymetli hiçbir şey olmayan şu dünyada marketçi arkadaşlarım kızmasınlar bana. Onlara teşekkür ediyorum ama Rabbime bir şükür etmiyoruz işte ondan sonra da niye mutlu değilim diyoruz.
2: Şükür edersek mutluluğumuz çoğalır.
0: Şükürle başladığım için bu böyle bir konuşma yapasım geldi. Dedim ki ne haber dedim çok şükür dedi. İşte büyülü sözcük bu.
2: Evet. Bu arada enerjiniz çok güzel.
0: Değil mi?
2: Sizi çok seviyorum zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun? Beni boş ver ya seni konuşalım.
2: Biz ailecek müzisyeniz.
0: Oh.
2: Müzikle uğraşıyoruz.
0: Tamam.
2: Sokakta müzik yapıyoruz.
0: Çok,
2: sesimizi...
0: Çok güzel bir cümle bu. Bir daha söylesene.
2: Sokak müziği de yapıyoruz. Kardeşlerim Hatice ablam var. O gün kardeşim var. Çok değerliler
0: burada mı
2: onlar.
0: Onlarda?
2: İlerleyen programlarda inşallah sizin konuğunuz olacaklar.
0: Şey soracağım niye grup çalmadık sizi ya?
2: Biraz zaman sıkıntımız oldu.
0: Tamam.
2: İlerleyen günlerde inşallah.
0: İzlen Bey duyuyor beni şimdi ya. Ailece alalım. Bu çok keyifli olabilir.
2: 12 kardeşim bu arada.
0: 12'sini de alın. 12'sini de alın ya. Boşver 12. 12'si de müzisyen mi?
2: Babadan geliyor galiba. Gende biraz müzik ruhu ve aşkı var.
0: Ben şey diyeceksin sandım. Gende biraz sorun var diyeceksin.
2: Buna da şükür olsun ya Allah-u Teala.
0: Şükür, şaka yapıyorum. Ya bütün genlerimizde müzik olsun keşke. Dünyada bütün genlerde müzik olsaydı sence bu dertler, bu problemler, bu savaşlar olur muydu ya?
2: Hiçbir sıkıntı olmaz Metin abi ya.
0: Gördün mü?
2: Peki, hiçbir sıkıntı olmaz.
0: Kendinden söz et biraz. Kaç senedir müzik
2: ben yapıyorsun? Çok küçük yaşlardan belli müziğin içindeyim. Müziği aşkla yapıyorum ve profesyonel çalışmalarım var. Zaman zaman kendimce verdiğim konserlerim oluyor. Aktif.
0: Maşallah.
2: Aktif sokak müziği yapıyorum. Çok samimi çünkü insanlar orada.
0: Ne demek aktif sokak müziği?
2: Aktif insanlarla iç içe, doğal. Yeri
0: süper.
2: Geliyor bir çocukla, yeri geliyor bir hayvanla.
0: Ay maşallah.
2: Enerji alışverişi yapıyoruz.
0: O zaman bir şey söyleyeceğim. Hadi bizimle de yap bunu ya. Hadi
2: olur.
0: Sahne seni. Uğur kardeşimin sahne. Hadi bakalım buyur.
2: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Aslan Uğur ve kendine özgü ya, güzel bir
0: bu yorum. Güzel orkestraya Metin abi, Mahmut abi ellerinize kollarınıza sağlık. Çok
1: şefim
0: güzelsiniz.
1: Şefim nasıl değişik kendi yorumu değil mi? Peki kutluyorum seni, alkışlıyorum seni.
0: Teşekkürler.
1: Sağ ol, var ol kardeşim benim. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Böyle öyle güzel ki bu, hani çünkü sokakta müzik yapmak, ben de çok uzun yıllar köylerde, sitelerde, böyle geçmişte derneklerin gruplarında çalışırdık değil mi Ruşen? Ve böyle 12-13 yok be, 14-15 yaşlarından sonra yaklaşık 20-21 yaşına kadar hep bu sokak müziği, sokak müziği edebiyatını iyi bilirim. Ya bak Ruşen de metrolarımın, değil mi? Her zaman oralarda sanat dağıttı Ruşen'im. Çok da kıymeti bilindi değil mi Ruşen'im? Yok. Hay maşallah, hay maşallah.
2: Halkımız çok duyarlı.
1: Sayın yönetmenim. Evet sayın yönetmenim, telefonumuz var mı? Alalım efendim. Telefonlarla ilerlemeyi çok seviyorum. Evet alalım telefonumuzu. Alo. İbrahim Bey, televizyonunuzun sesini sonuna kadar kısarsanız, bizi de telefondan duyarsanız teknik hiçbir problemimiz olmadan anlaşacağız. Alo.
3: Alo, merhabalar.
1: İbrahim'cim, sevgili İbrahim Bey'cim, merhaba, nasılsın?
3: İyiyim Metin abi, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim kardeşim. Gönlümüze de programımıza da hoş geldin. Nedir bize seni bağlayan şu güçlü bağ? Söyle bakalım, bizden ne istersin? Var mı bir şarkın?
3: Öncelikle sizleri ekran başında büyük zevkle, keyifle dinliyoruz.
1: Çok
3: şu anda babaannem sizleri çok seviyor.
1: Babaanne
3: çok
1: yanında mı? Seviyor. Babaanne yanında mı?
3: Şu an yanımda, evet.
1: Ellerinden öptüğümü söyler misin?
3: Tabii, duyuyor sizi. Onlar da sizlerin gözünüzden
1: peki,
3: öpüyor.
1: Sağ olsunlar. Peki babaanne...
3: Amcam da yanımda. Amca. Çok selam.
1: Peki babaanneme iyi bakıyor musunuz? Babaanneye iyi bakıyor musunuz?
3: Tabii tabii. Ben kendisiyle beraber yaşıyorum zaten. Yaşıyorum.
1: Ay maşallah, sen torunların kralısın sen be, maşallah. Yaşlılarımızın kıymetini bilmezsek unutmayın, bir gün bizim de kıymetimizi kimse bilmez. Bu böyle. Etme bulma dünyası. Peki babaannemin bir isteği var mı bizden?

0: sizlerden bir ricası olacaktı.
1: Emri olur. Emri.
0: Yüksel Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar.
1: Gelsenize, geçen hafta uygun okuduk. Değer. Geçen hafta okuduk, yine okuyacağız. Babaanne istemiş ya. Ne demek uygunsa? Babaannenin isteği emirdir, emir. Fatih'e yapalım mı?
0: Buyurun. Ricamız olur.
1: Buyurun, geliyor hemen. Hemen geliyor. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

0: Annemizin gönlü de oldu inşallah. Evet. Tamam, telefonumuz var. Alo.
1: Alo.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Varlık Hanım, Varlık. Değil mi? Doğru, evet. Söylüyorum.
1: Doğrudur.
0: Nasılsınız? Çok az duydum bu. Yalan söylüyorum, hiç duymadım.
1: Çok teşekkürler. Vallahi,
0: geçen gün bir isim daha radyoda karşılaştım. O da Gülçağ'dı. Gülçağ'ıymış. Zaten anlaşılıyor da. Vallahi de bir varlığı cümlelerimizde kullanıyoruz. Onu demek istemiyorum tabii. Ama isim olarak ilk defa sizde duydum. Allah sizi var etsin tüm güzelliğinizle.
1: Amin, cümlemizi inşallah.
0: Ne güzel. Anne ve babalar ne kadar enteresan değil mi? Çünkü evet. Anne ve babaların evlatlarının isimleriyle müsemma yaşamaları için onlara çok güzel, çok doğru isimler koymak gibi bir misyonu da var. Ki siz de var olun, varoluşunuz için Varlık diye bir isim koymuşlar diye

0: düşünüyorum. İyi ki varsınız.
1: Doğrudur. Çok sağ olun, sizler de iyi ki varsınız Metin Bey.
0: Çok konuştum galiba. Siz ne demek isterseniz buyurun.
1: Açıkçası şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır televizyon izlemiyordum. Sizi görünce takılı kaldım.
0: Teşekkür
1: ederim. Ve hayatımdaki ilk canlı yayınım diyebilirim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: O zaman bu benim için büyük bir varlık oldu.
1: Ay çok teşekkürler. Benim için de sizinle konuşmak büyük bir varlık.
0: Çok teşekkür ederim. İsminizin üzerinden bayağı güzel ilerliyoruz. Farkında mısınız?
1: Çok sağ olun.
0: Ne demek? Var mı istediğiniz bir şarkı?
1: Ya sizin Sitem şarkınızı çok seviyorum. Eğer mümkünse rica edeceğim.
0: Gelin çocuklar, minicik bir yapalım. Kısacık bir şey yapacağız. Programın tamamlanmak üzere olduğunu söylüyorum ama gönlünüzü yerine getirmek istiyorum. Çocuklar.
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Varlık, görüşürüz. La majör, la majör. Sevgili konuklar, değerli konuklar. Bugünü böyle su gibi, ya öyle ilginçtir ki çok çabuk uçup gidiyor zaman. Böyle hani nasıl anlatsam, zaman izafi bir kavramdır yani. Mesela ocakta elini yakarsın, bir dakika döner bir saate acıdan. Ama böyle çok mutlu olduğum bir anda bir saat döner bir dakikaya. İşte ben onu yaşıyorum. Hadi bakalım, bir gel bakalım abi. Hayır, aranamesin, serbest serbest serbest. Arkadaşlar bir durun, durun, durun, durun, durun, durun. Beni duymuyorsunuz ki ama. Gel abi, serbest.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyonu geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet, öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden,
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var, ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş böyle. Ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde, hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocama. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim, ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi, bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var
1: kesinlikle,
0: değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın
0: içerisinde
2: Ardahan.
0: Ha, buradan evet, başladı atışma,
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır.
0: Güzel.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetimiz.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: hani
1: soğuk.
0: Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk. Gerçi Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Atışma var.
1: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
1: döndü.
0: Gerçekten
1: çok güzel. Acayip bölge oldu. Bütün geçen deniz oradaydı.
0: Kayaklar da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'a da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım.
1: İnce
0: ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: Var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin.
0: Ben
1: ya.
0: Şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel, memleketin her yeri güzel.
1: Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım, bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi üniversite konservatuvarı?
1: Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani... silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri vardı.
0: Eylesin.
1: Bak şu feleğin içine mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın

0: öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen.
1: Çikolata renkli,
0: Nilüfer'le.
1: şarkıymış,
0: Evet
1: anons
0: ya.
1: ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: O da
1: maşallah.
0: kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
1: Üç kız
0: birisini,
1: kardeş misiniz?
0: evet üç kız
1: Maşallah.
0: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
1: Ne güzel ya.
0: diyebilirim.
1: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
0: Dönüm
1: beni yudum bu
0: noktası,
1: yaptı, yudum yaptı.
0: şöyle söyleyeyim, Esmesin Ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık değil mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok
1: En çok
0: izlendi,
1: patlayan
0: çok
1: o.
0: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi de oldu
1: Evet.
0: aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
0: Evet,
1: söyledim.
0: Esmesin
1: Esmesun
0: Ayrılık.
1: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün
0: Bugün
1: Ahmet
0: bir şey
1: Kaya'ya da bir
0: söyleyeyim mi?
1: göndermemiz var
0: Sana
1: rahmetli.
0: özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. İnan ilk
1: Harikasınız.
0: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasınız. Evet,
0: Dolayısıyla
1: ters köşe
0: hani
1: şarkılar.
0: ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğunu daha
1: Geldi.
0: başka bir oluyor, biliyorsun değil mi?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş gelen her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Da. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye. Hakikaten aynen. De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef oldu. Yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar,

0: belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya
1: O çok önemli,
0: çalışıyorum.
1: evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: Evet.
1: paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli
0: Çünkü
1: tabii bu
0: çok
1: anlamda.
0: izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık. Bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O
0: Tabii.
1: zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in yüreğine sağlık.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor.
1: Popu da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey.

0: şey olmaz.
1: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
0: Evet.
1: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
0: Ya ya.
1: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizen anmaya çalışıyorum hepsini.
0: Saygıyla.
1: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
0: Evet, çok üzücü
1: Daha
0: şeyler.
1: sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü, Volkan Konak.
0: Aynen.
1: Bütün bu
0: Oy.
1: insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
0: Ya ya.
1: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım işte Güllü'yü kaybettik gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması daha
0: Öyle.
1: değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya
0: Evet.
1: popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken
0: Maalesef.
1: keşke o anılsa ve...
0: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle
1: Doğru.
0: insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
1: Aynen.
0: Hep bilinsin.
1: Keşke.
0: O yüzden
1: Yani
0: ben de
1: Volkan abi
0: onun...
1: son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde
0: Canım benim
1: unutulmalar
0: ya.
1: oluyor maalesef.
0: Asla unutmayacağım
1: O
0: insanlardan bir
1: yüzden şimdi onu
0: tanesidir.
1: da buradan aleni aleniyle anmak
0: Evet,
1: istiyorum.
0: hani
1: Onu
0: analım,
1: yazmışsınız.
0: evet. Onu da
1: Şimdi
0: ilk kez okuyacağım burada
1: öyle mi? Ne
0: sizlerle
1: güzel.
0: kes. Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk
1: Ne
0: oldu.
1: güzel. Sağ olun. Teşekkür
0: Sizlerle.
1: ederim.
0: Canımsınız
1: Sinan'la
0: benim.
1: sahnede aleni aleni şimdi.

0: Güzel oldu, evet.
1: Tekrar
0: Denizli'de.
1: buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
1: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım
0: Değil mi?
1: bence.
0: Çok seviyorum, evet,
1: Her
0: isterim
1: telden
0: de.
1: olsun adı da.
0: Aynen
1: Hem
0: öyle.
1: elinde de bağlama var, bağlama
0: Enes
1: teli.
0: duydu mu? Enes'im duydu mu?
1: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes, bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor, 13'ü. 15'inde ver diyorum.
0: Tamam.
1: Böyle hemen üstünü başını düzeltme gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu, nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
0: Evet.
1: Speedo Gonzales. O yüzden
0: diyorum Tenaş İşleri Genel Müdürü.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
0: Asla olmadı.
1: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
0: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
1: Tabii. İstedikten sonra...
0: Evet, hepsi oluyor.
1: Aşk da sevgiyle yapılınca...
0: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
1: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
0: Yaptım. Asla üşenmedim.
1: O
0: dedim
1: zaman
0: ya,
1: İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
0: 12 sene İTÜ'de okudum.
1: 12, 8
0: yani
1: artı 4
0: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa. Ha,
1: bir de.
0: Evet, istiyorum.
1: Vay
0: ayrıca
1: maşallah.
0: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
1: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
0: evet,
1: işler oluyor.
0: Evet, çok kıymetli. Hatta
1: büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
0: Büyük orkestra ve çok
1: ne
0: kıymetli
1: güzel.
0: Konserler bunlar
1: çok
0: bizim
1: değerli
0: için.
1: Oluyor o konserler.
0: Evet.
1: O işler çok, ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki küçükken hani en çok dinlediğin, böyle idol olarak aldığın, bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir
0: Tabii
1: kadın
0: ki.
1: Sanatçı var mıydı?
0: Nuray Öftaş.
1: Nuray Hanım. Değil
0: Nur
1: mi?
0: İçinde yatsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbir
1: Allah
0: gittiler.
1: Rahmet eylesin.
0: O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
1: İdolize edilmişti yani o zaman.
0: Her
1: Nuray
0: zaman.
1: Öftaş gibi
0: kesinlikle
1: falan.
0: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
1: Arif
0: çok
1: Sağ ile
0: kıymetli.
1: Beraber galiba hep.
0: Arif Hoca ile evet, o da çok kıymetliydi. Musa
1: Güler
0: Eroğlu,
1: Duman.
0: Güler Duman.
1: Musa Bey.
0: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
1: Türk
0: umarım.
1: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
1: o
0: popüler...
1: O kuşak kayboluyor mu?
0: Kaybolmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda
1: mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
0: Mandalina koyardık. Şimdi cheeseburger, bilmem ne burger.
1: Değil mi?
0: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahi evde saz çaldığım halde anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
1: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
0: Maalesef.
1: Ama Türk
0: öyle
1: halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
0: Kesinlikle
1: TRT
0: olsun.
1: TRT Türk var. TRT'nin
0: kesinlikle.
1: Kanalları var.
0: Aynen.
1: Hani o yüzden o
0: bitmeyecek ya. Eninde sonunda nereye giderse
1: dönülüyor.
0: Gitsin, dönsün, dolaşsın yine gelecek.
1: Halk müziğiyle sanat
0: yer
1: müziği.
0: Halk müziği.
1: Doğru.
0: Asla gitmeyecek yani.
1: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
0: Evet,
1: Arka Mahalle.
0: 90'lar. Evet,
1: 90'lar
0: Ahmet
1: yine.
0: Kaya. Evet. Kesinlikle.
1: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
0: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay yani, çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik Büyük ederim. Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: çalmaya.
2: Evet, evet. 17-18 hep yardımcı
1: bravo.
2: Olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkı arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani böyle bir albümde. Halk müziği olarak çıkmadı mı?
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.

0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan, elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
0: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de bestesi.
0: O da çok
1: değerli. Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserlerim vardı. Benim
0: Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
0: canım,
1: ya, çok güzel.
0: Genç yaşta işte. Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla Aşkındır Yengi olsun. Ercan
0: güzel
1: Saatçi
0: Ercanlar
1: olsun.
0: Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü.
0: Bir 5, bir 7-8 yaş
1: aynen.
0: Kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o
0: mahzunlar
1: kantinimiz
0: falan.
1: Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya çabuk söylerdik.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum
1: öyle.
0: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi evet. Tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Enes hep anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
0: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu
0: vallahi
1: gibi böyle.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünün zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
0: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda.
0: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
0: Metin abiye de buradan sevgiler. En son onu bir, dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi müzisyenler. Müthiş
1: gerçekten.
0: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
0: Fazla anmak lazım.
1: Evet,
0: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese
1: çok teşekkür ederim.
0: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var programımızda. Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika
1: Sizlerin de
0: seslendirdin.
1: öyle.
0: İki şarkı da muhteşem şarkıydı zaten. Bir tanesi bilsem ki Serdar Ortaç'ın vazgeçilmez şarkılarından
1: Gerçekten
0: biridir.
1: öyle. Aynen.
0: Arkasından zaten söze ne gerek var? Ben sende tutukluk aldım, her şeyi anlatıyor.
1: Evet.
0: Zaten bu iki şarkı birbirine o kadar güzel kontrast oldu ki,
1: Evet.
0: değil mi? Arka arkaya gelmesi benim çok
1: Birbirlerine yakıştılar arda
0: birbirlerine
1: arda.
0: yakıştılar. Senin sesine de çok yakıştı bu
1: Çok
0: arada.
1: teşekkür ediyorum. Çok
0: Harikasın.
1: sağ olun.
0: Evet, bugün de programımızda böyle güzel güzel şarkılar, türküler var. Böyle değişik yolculuklar yapacağız müzik aracılığıyla. Bazen Balkanlarda, bazen Anadolu'da, bazen dünyanın farklı bir yerine gideceğiz. Elimizden geldiğince sevgili izleyenlerimize en güzel sesleri duyurmak için programımızda gayret göstereceğiz.
1: Tabii
0: Ben
1: ki.
0: şöyle bir Rumeli'ye doğru açılayım klarnetimle. Rumeli'den
1: Muhteşem
0: bir
1: olur.
0: şöyle bir
1: Muhteşem.
0: nefes verelim Rumeli'ye. Bakalım ne gelecek? Bülbülüm altın kafeste gelecek tabii ki.
1: Hemen gelsin.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Evet,
1: Bravo.
0: hislendik biraz değil mi? Elinize
1: Çok.
0: sağlık. Mehmet, nasıl geliyorsun öyle ya? Vallahi billahi. Hani bazen şey olur ya böyle. Çalarken elde değil çalmamak. O
1: Değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel motive oluyorum ki Mehmet'in çaldığından, Şevket'in çaldığından. Tabii ki tartışılmaz bir isim biliyorsun. Yerine kimler
1: Evet.
0: geldi, kimler ama dolduramadı.
1: Evet.
0: Yusuf Ali'nin sesiyle, sazıyla. Yusuf Ali'ye bir
1: Evet.
0: alkış yapalım ya.
1: Evet. Bravo
0: Evet.
1: Yusuf Ali.
0: Yani bu arada Balkanlara gittik. Tabii ki bugün programımız içinde birkaç noktaya daha uğrayacağız Balkanlar demişken. Buradan bütün Balkanlardaki bizi izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı en kalbi duygularla buradaki güzel olan bütün hislerimizi gönderiyoruz. Onlar biliyorsunuz çok aslında zoru başardılar. Ece, şunu söylemek istiyorum. Vatan sınırları içinde yaşamakla dışında yaşamak arasında çok büyük fark var. Yani geçen gün bir yerde sohbette Suzan kardeş söyledi. O kadar çok anlamlı bir şey söyledi ki o güne kadar tabii ki bunu biliyorum ama o söylediği sözde böyle bir durdum ve derin bir düşünceye daldım aslında söylediğinden. Ne dedi biliyor musun? Biz bir okulla Türklüğümüzü, bir cami ile Müslümanlığımızı koruduk dedi. Balkanlardan bahsederken. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten önemli bir
1: Hem
0: şey.
1: önemli hem
0: Yani
1: zor.
0: kültürün izlerini bir yerde korumak, yaşatmak, gelenekleri, görenekleri, her şeyi var edebilmek, sürdürebilmek çok zor iş.
1: Çok
0: O yüzden
1: zor.
0: çok teşekkür ediyoruz. Bizim kültürümüzü her nerede kim nasıl yaşatıyor, nasıl özveriyle o işi koruyorsa bütün duygularına ortak oluyoruz ve buradan bütün hepimiz, bütün dostlarımla beraber selamlarımızı göndererek hemen sözü çok uzatmayacağım. Çünkü sırada bugün çok güzel şarkılarımız var dedik. Sevgili izleyenlerimizi de fazla merakta bekletmeyelim. Anonsları alalım.
1: Evet, önce senden başka kimsem yok diyeceğiz.
0: Tamam.
1: Harika bir Bülent
0: Bülent
1: Özdemir
0: Özdemir.
1: şarkısı. Sonrasında da Seni Sevmediğim Yalan, o
0: Selami
1: da
0: Şahin.
1: bir Selami Şahin şarkısı.
0: Buyurun.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Gerçekten iki tane muhteşem şarkı ki aslında birbirlerini de çok yakından takip ediyorlar sözleri itibariyle. Senden başka kimsem yok diyor. Diğeri de seni sevmediğim yalan diyor. Baktığın zaman aslında ikisi de aynı duygunun etrafında
1: Evet.
0: dolaşıyor, öyle değil mi?
1: İkisi de aşk duygusunu buram buram yaşatıyor bizlere.
0: Aklıma şu geldi Ece. Hepimizin hayatında böyle mutlaka bir kendisini ifade eden bir şarkısı vardır. Yani biz küçükken hatırlıyorum hep böyle bu benim şarkım diye şarkılar
1: Evet.
0: kodlanırdı. Yani bir şarkı çıktığı zaman mesela şöyle diyelim. Bir türkü çıkar. O türkü dedemin türküsü, ben biliyorum. Yani hangi türkü o işte? Yeşil başlı Göğel Ördek türküsünü dedem sürekli böyle aklına geldiği zaman bu benim türküm derdi. Babam mesela rahmetli Ahlayar türküsünü, Yücel Erzen'in bestesini, onu çok severdi. Herkesin kendisini aslında anlatan ya da kendi duygularına terciman
1: İyi
0: olan
1: gelen değil mi
0: böyle bir
1: belki de?
0: şarkısı vardır.
1: Evet.
0: Yani hepimiz aslında bir takım tutar gibi de bir şarkı tutarız. Yani
1: Evet.
0: kendimizi iyi hissettiğimiz, bizim söylemek istediğimiz duyguları, cümleleri içinde bulduğumuz.
1: Senin var mıdır böyle bu yani şarkı bende çok özel dediğin bir
0: Ben de
1: eser?
0: olmaz olur mu? Tabii. Ben de derdimi dökersem derin dereye Aşık Veysel'in türküsünde mesela kendimi nedensiz bir şekilde ağlamaklı buluyorum. O türkü girdiği zaman veya çaldığımız zaman bir anda o benim bam telime dokunuyor. Yani olabiliyor işte. Yani bazı
1: Evet.
0: şarkılar, türküler insanla özdeşleşiyor ve onun duygularına temas ediyor. Yoğun bir şekilde temas ediyor. Bende de mesela Aşık Veysel'in o türküsü çalındığında veya çaldığımda gözlerim dolar
1: Evet,
0: böyle,
1: müthiş bir
0: ağlamaklı
1: türkü
0: olurum.
1: ama. Evet.
0: Tabii ki Aşık Veysel zaten hani sözleri itibariyle, müziği itibariyle dünyaya mal olmuş çok özel bir isim. Bizim de gururumuz, her yerde, dünyanın her yerinde gururla bahsettiğimiz ozanımız. İyi ki ülkemizde böyle ozanlar yetişti, böyle ozanlar yetişiyor. Her zaman onları bize açtıkları yolda, tuttukları ışıkla, minnetle anmaya
1: Takip
0: devam
1: edeceğiz,
0: edeceğiz.
1: evet.

yaptığı bir türküydü. Ve bunun da aslında bestesiyle ilgili bazı şeyler var da burada anlatmak istemiyorum. Bestecisi çok yakından tanıdım. Çok kıymetli bizim şefimiz Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Devlet Korosu'nda Uğur Kaya abimizin. Yani bunu Serkan'cığım hiçbir yere not ettirmemiştim, hiçbir yere kaydettirmemiştim ama benim ismimin geçmediği ama kayıtlarda farklı isimlerle anıldığı bir eser oldu dedi. Onu da burada söylemiş olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun Göçmen Kızı.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Harika.
1: teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: durmayalım. Bak çok güzel bir enerji oluştu hepimizde. Bunu devam ettirelim. Şimdi güzel bir Balkan şarkısı var ki bu Roka Mandolina diye biliniyor. Türkçe adaptasyon sözlerini de kim yazdı?
1: Ebru Çağrı
0: Ha,
1: yazmış.
0: Ebru Çağrı da buradan söz yazarı olarak
1: Selamlar
0: bir
1: olsun
0: dinlesin
1: buradan.
0: bakalım bizim bu
1: Haydi
0: yorumumuzu.
1: dinlesin.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Ece, neymişsin sen böyle? Harikasın vallahi, bravo.
1: Sözler güzel olunca vallahi insan güzel söylüyor.
0: Birazcık şey değil mi böyle sözlerde?
1: Esprili, çok güzel.
0: Esprili sözler olduğu için. Tabii biz bunları uzun zaman evvel Rumeli Band diye bir projemiz vardı. Bu Rumeli Band projesinin içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konser veriyoruz. Tabii ki orijinal dillerinde olan çok güzel böyle bunun gibi bir sürü türküler var, şarkılar var. Ama istedik ki birazcık da herkesin anlayacağı, yani evet, özellikle ülkemizdeki konserlerde herkesin anlayacağı bir dilde olsun. Yani bu melodileri onlara da dinletebilelim. Öyle bir uygulama yapmıştık. O zaman da şarkı sözü aradığımız, böyle çok yoğun bir şekilde şarkı sözü aradığımız bir dönemde baktım bu parçayı Ebru çok sevmişti. Dedi ki ben buna söz yazdım. Bir bakalım dedik sözlere. Ondan sonra da böyle işte sözler oturdu.
1: Çok güzel olmuş. Hem güncel olmuş hem esprili.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Şimdi seni birazcık dinlendirelim.
1: Tabii.
0: Ben de şöyle bugün Rumeli'den çok uzaklaşamadık, evet, çıkamadık ama bir tane de ben nefes vereyim ve öyle noktalayalım istiyorum.
1: Süper.
0: Rumeli denilince tabii ki olmazsa olmazlardan biridir. Başucu türkülerinden biridir Rumeli'nin. Kırmızı Gül'ün Ali Var diyeceğiz. Bu türküyü de ben çok severim. Mesela bütün konserlerimizde enstrümantal olarak seslendiriyorum. Şimdi de sevgili izleyenlerimize duyuralım, dinletelim. Buyurun.

0: Allah Allah. Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Harikasınız, harika.
0: Çok güzel ya, öyle değil mi?
1: Harikasınız,
0: yani
1: iyi ki varsınız.
0: Kırmızı Gül o kadar güzel bir türkü ki, yani insanın buna anonim diyesi gelmiyor. O kadar güzel türküler var ki.
1: İçten değil mi böyle?
0: Nasıl buldun sen?
1: Muhteşemdi.
0: Birazcık
1: ya, bayılıyorum
0: yorum
1: size.
0: Yap şöyle bizi,
1: vallahi
0: şey,
1: iyi ki
0: motive
1: varsınız.
0: Et.
1: Ne diyeyim, en baştan başlayayım. İyi ki sizi tanıdım. Muhteşemsiniz.
0: Canım
1: valla
0: benim.
1: Sizle müzik
0: biz
1: yapmak
0: de seni
1: öyle
0: iyi ki
1: güzel
0: tanıdık.
1: ki. Öyle keyifli ki. Bir de dinliyorum arada. Ya. Böyle bir mutluluk olamaz.
0: Sağ olasın. O zaman müzik yapalım.
1: Yine yapa devam edelim.
0: Şimdi çok güzel
1: yerden.
0: Türküler, şarkılar yaptık. Şimdi de şöyle bir sanat müziğinin en çok sevilenlerinden
1: çok,
0: bugün
1: benim de
0: sevgili
1: çok sevdiğim
0: izleyenlerimize
1: hiç
0: söyleyelim.
1: Hiç bıkmadığımız, hemen söyleyelim.
0: Buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Evet Ece, iki tane yine çok güzel sanat müziğinden de harika, çok sevilen böyle iki tane şarkıyı seslendirdik ve programın sonuna geldik. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz. O güzel sesini, o güzel nefesini
1: Ben de
0: bizlerle
1: hepinize
0: ve
1: teşekkür
0: sevgili
1: ediyorum.
0: izleyenlerimizle
1: Ben de aynı
0: paylaştığın için.
1: şekilde.
0: Bu hafta senin için de iyi geçti
1: Çok
0: zannediyorum.
1: keyifliydi.
0: Evet arkadaşlar, çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız da sona erdi. Ama bir sonraki programımızda yine çok güzel şarkılarla, türkülerle, dünyadan müziklerle burada olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen, aynı zamanda da Güçlü Vokali ile kalplerimizde yer etmiş birisi. Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Baştan teşekkürümü edeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Beni çok mutlu ettin. Özellikle müzik kariyerinde en başından beri şahit olmuş biri olarak hiç değişmediğini de varsayarsak tavırlarını vesaire burada bugün seni gördüğüm için çok daha iyi yerlere gelerek gördüğüm için çok mutluyum.
1: Teşekkür ederim. Yıllar sonra senin programına konuk olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Her şey gönlünce olsun.
0: Teşekkür ediyorum inşallah. Peki bu yakışıklılık nedir Kurtuluş? Yani neler yapıyorsun? Özel bir şeyler yapıyor musun? Bir buradan girmek istiyorum konuya.
1: Ya biz erkeklerin günlük rutin bir bakımı vardır. Sabah kalkarız ve elimizi yüzümüzü yıkarız. Bizde bu kadardır.
0: Böyle değil tabii ki de. Yani spor yapılıyor.
1: Evet, spor
0: Bir tık daha
1: yapıyorum.
0: kendine bakılıyor.
1: Ya
0: Artık
1: artık
0: evlendiğin için de tabii eşin de büyük ihtimal bunlara destek alıyor diye düşünüyorum.
1: kesinlikle. Zaten evlendikten sonra hayatım benim de hiç fark etmediğim ve beklemediğim bir şekilde düzene girdiği için hemen o düzene ben de ayak uydurdum. Hiç yabancılık da çekmedim. O düzene ayak uydurunca doğru yolun ne olduğunu gördüm ve oradan ilerledim, devam ettim.
0: Bir bebeğin var.
1: Evet,
0: Görüyorum çok da
1: kızım var.
0: tatlı maşallah. Nasıl gidiyor? Evde böyle uykusuz zamanlarınız vesaire oluyor mu?
1: Uykusuz zamanlarımız çok oldu. Şu an biraz daha hafifledi yavaş yavaş. Şu an her şey rayına
0: Kontrol
1: oturdu.
0: altında.
1: Evet, baba olmak da güzel bir duygu. Daha tam anlayamadım. Ne zaman anlarım bilmiyorum. Geçen bir abiyle sohbet muhabbet ettim. Yine bir programdaydım. Bir yıl dedim olacak kızım olalı. Hala dedim anlamadım. Abi dedi ki 20 dedi, yaşında kızım var. Hala dedi ben de
0: Değil
1: anlamadım.
0: mi?
1: Dedi çok daha dedi sonra. Şu an dedi anlayamaz. Güzel gidiyor her şey. Mükemmel. Süper.
0: Yani şöyle kız çocuğu için baba figürü gerçekten çok kıymetli. Tabii ki annelerini de seviyor kız çocukları. Ya annem şimdi küsüyor sonra ben böyle söyleyince. Ama gerçekten baba figürü çok çok farklı. Sen de çok iyi bir baba olacağına inanıyorum. Umuyorum çok güzel bir hayat
1: Teşekkür ederim.
0: geçirir çocuğunuz da. Evet, şimdi şarkılarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla neredeyse beste fabrikası dercesine şarkı ürettiğini biliyoruz. Bunları hangi duygularla yapıyorsun? Nasıl bir müzik geçmişin var? Bize böyle çok kısa anlatırsan çok çok mutlu olurum.
1: Müziğe başlamamdaki en büyük figür ve benim için rol model olan bir babam vardı zaten. Bu işi yapıyordu. Benim akrabalarımda herkes müzisyen olduğu için öyle bir aileye doğup da başka bir iş yapmak hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten kimse beni ailemde başka bir yere zaten yönlendirmedi. Hep müzikti.
0: Onlar da seni destekledi.
1: Evet, babam da zaten bu konuda hep arkamda durdu. Okul konusunda da olsun. Arkamda durdu. Ben de zaten bu işi yapmayı çok istiyordum. İnandım. Çok çalıştım.
0: Evet, buna
1: Ve
0: ben
1: konu,
0: şahidim
1: evet, konu
0: gerçekten.
1: buralara kadar geldi ve çok mutluyum bu durumdan.
0: Çok da güzel oldu. İyi ki de seni tanımış olduk. Babanın da aslında söz yazarı ve besteci kimliğini burada vurgulamak istiyorum. Kendisi de rahmetli, Allah rahmet
1: Amin.
0: eylesin. Böyle oradan bir şey geliyor mudur sana? Bir düşüncen var mı? Yani işte bir ses sedası olsun, işte söz beste olarak.
1: Ya şöyle, yaşım ilerledikçe şarkı söylerken böyle bazı tınılarım, aa diyorum aynı babam gibi geliyor. Böyle her şarkıda bu olmuyor ama böyle 50 tane şarkı yaptıysam 2-3'ünde böyle duyup böyle duygulandığım çok an olmuştur. Ve yaşım ilerledikçe de sesim babamı da andırıyor bazı tınılar. Bu da hoşuma gidiyor.
0: Ben de bir sosyal medyada birkaç böyle videonuzda denk geldim biraz böyle araştırma yaparken. Gerçekten benziyor.
1: Evet.
0: Ve tavırlarınız da sanki bir tık benziyor gibime geldi. Şey sormak istiyorum. Ve bu şarkı beni gerçekten çok yordu ama aynı zamanda da çok büyüttü dediğin hangi şarkındır? Özellikle sözünü ve müziğini işte kendin yaptığın bir şarkı olarak soruyorum.
1: Şöyle yoran demeyeyim de evet, benim için özel olan bir şarkı var. O da benim ilk şarkım, Rüya gibi. Hayatımda zaten şu anda burada seninle tanışıyor olmamıza vesile olan da o şarkı olduğu için ve insanlara bir şey aktarabilmemde en önemli rolü oynadığı için o ilk şarkı, evet, yorgunluğu da bu arada olmuştu onun. Çok çıkarma konusunda da çok çetrepilli olaylar yaşamıştı.
0: Çok zordur ilk
1: Çok
0: şarkılar,
1: zor
0: bilirim.
1: oldu bu arada.
0: Benim de
1: Şarkıyı çıkardım,
0: öyleydi.
1: yaptım. Şarkının sahibinden habersiz aldım, yaptım şarkıyı. Telif atıldı, bir şeyler oldu. Çok çetrefilli oldu. O yüzden Rüya Gibi şarkısı, evet, yormuş beni bu arada, anlatınca fark ettim. Biraz yordu ama verimi güzel oldu.
0: Çok da kıymetli oldu. Peki, birkaç sana bir şeyler sormadan önce böyle senin güzel sesinden bir şarkı duysak nasıl olur?
1: Çok güzel olur.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Ne söyleyelim?
0: Sen ne söylemek istersin?
1: İçime Ata Ata'yı söyleyelim.
0: Çok güzel olur. Çok güzel olur.

Güzel günlerin anısına inat. Beni kalbine yazdığın gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz bir an sana değil bana zarar. Bu sana son iltimasım. Daha yokluğuna yok bir itirazım. Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım. İçime ata ata kadimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kardan zarar katar acılar.

Güzel günlerine ne sana inat. Beni kalbine yazdığın gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz bir an sana değil bana zarar. Bu sana son iltimasın, daha yokluğuna yok bir itirazı. Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım. İçime ata ata kadehimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Çok güzel söyledin.
0: Çok güzel
1: Bunun
0: beste değil mi?
1: çok kime
0: Evet. İlk
1: aittir?
0: duyduğumda da ben bu besteye böyle tüylerim diken diken olmuştu. Sevgili Doğanay Karadeniz'in.
1: Doğanay'ı çok severim.
0: Evet, çok da güzel bestesi.
1: İnanılmaz yetenekli bir
0: Çok
1: arkadaşımız,
0: yetenekli,
1: çok yetenekli bir
0: kesinlikle.
1: müzisyen arkadaşımız. Yine söz yazarı ve besteci. Ses de çok güzeldir yani bu
0: Evet.
1: arada. Çok çok seviyorum onu. Birçok hite de aslında imza
0: İmzası var.
1: atmıştır.
0: Evet.
1: Evet. Sözleri yine Doğanay'a mı ait?
0: Evet, söz beste Doğanay Karadeniz.
1: Müthiş müthiş bir şarkı gerçekten. Kurtuluş, şeyi merak ediyorum. Böyle bugün geriye dönüp baktığında "İyi ki vazgeçmemişim" dediğim bir şey var mı? Yani daha çok tabii kariyerinle ilgili soruyorum bunu ama "İyi ki vazgeçmemişim" yani "İyi ki o an orada olmuşum" belki dediğim bir şey.
0: Ya şöyle, buraya kadar zaten gelene kadar evet çok zorluk oluyor. Zaten bu hepimizin başından, hani geçmezse olmaz zaten. O kadar kötü olaylar yaşayıp da buraya gelmek evet zaten. Çok zorlandığım anlar da babam rahmetli olduktan sonra. Çünkü insan bir ikilem yaşıyor. Bir anda tek başına kalıyorsun. Ablamı evlendirdim vesaire. Orada bir
1: Bütün yük
0: evet.
1: bir yerde sana da kalmış oluyor ister
0: Evet, bir
1: istemez.
0: de tek erkek evlat ben olduğum için babam rahmetli olduktan sonra bir acaba mı dedim. Bir sorguladım yani. Bir durdum. Devam etmeli miyim yoksa vazgeçmeli miyim? Çünkü hepimizin hayatında öyle bir yer oluyor. Orası da
1: Kesinlikle.
0: zaten dönüm noktası oluyor. Dedim ki devam etmek zorundayım. Devam edeyim dedim. Hani ne olacaksa zaten dedim kaybedeceğim bir şey yok. Yapayım dedim ve göreyim. Merak ettim. Güzel oldu.
1: Sonuçta
0: Evet,
1: böyle.
0: güzel
1: Yani
0: oldu.
1: aslında Kurtuluş bence çok güzel bir mesaj veriyor burada. Şimdi her ne kadar hepimiz böyle güler yüzlü, işte her şey yolunda gözüküyor olursak olalım, arka planda yaşadığımız birçok sıkıntı olabiliyor. Ama böyle tam düşmek üzereyken gerçekten ayakları yere sağlam basan insanlar olursa bir şekilde hayat size çok daha farklı şeylerle dönebiliyor. Bence Kurtuluş da özellikle bunun çok belirgin bir kanıtı. Özellikle şimdi anlattığı şeye dayanarak da söylüyorum. Peki, müzik yolculuğun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Böyle bir albüm şarkıları paylaşıldı. Dilimizde pelesenk oldu şimdiden. Onları anlatır mısın?
0: Aslında bu müzik konusunda profesyonelle geçtikten sonra hep böyle arabesk bir şey yapmak istiyordum zaten. Hep böyle bir albüm de yapmak istiyordum. Sadece zamanını bulamamıştım. Zamanı değildi, yeri değildi. Şu anda da zamanının da geldiğini düşündüm. Hep
1: Bence
0: de
1: tam zamanı.
0: evet, hep de böyle bir şey yapmak istediğim için de zaten bunu dedim yapmalıyım. Güzel bir albüm oldu. İçime de sindi. Yani bir işi başından sonuna kadar isteyerek böyle içinden gele gele etrafında hiç kimseye bir şey sormadan, bir şey danışmadan sadece kendi istediklerini yaptığında işte bu albüm bana onu öğretti ve çok da iyi anladım. Hani kendim yaptığımda iç huzurum en azından yerinde oluyor yani.
1: Daha rahat
0: Kafam,
1: oluyor.
0: evet kafam rahat oluyor. Ve de bu albüm de benim içime sinen her şeyi başından sonuna kadar istediğim bir albüm oldu.
1: Yani Kurtuluş böyle diyor ama benim bildiğim kadarıyla başından beri ona işte destekleyen ekip arkadaşları var ve hani büyük ihtimal sizin bir takımınız var. Mutlaka onlara bir tık bir şeyler soruluyor gibi. Hani çünkü çok iç içesiniz, çok samimisiniz. Onların da çok emeği olduğunu nacizane düşünüyorum. Çok da tatlı insanlar zaten. Peki 2000'lerle aran nasıl?
0: 2000'lerle aram güzel.
1: 90'larla nasıl?
0: Kötü değil.
1: Evet, bizim zamanlara denk geliyor aslında. Şimdi bunu almadan önce

0: Albümden bahsettik. Ben de albümle ilgili çok heyecanlıyım. Böyle bir şarkı okumanı rica etsek senden.
1: Albümden.
0: Evet.
1: Olur.
0: Nasıl olur?
1: Normalde albümde böyle bir şarkı yoktu. Albüm süreci içerisinde gerçekleşti. Stüdyoda otururken işte şarkıları kimisini gitar çalımına gönderdi, kimisini yaylıya gönderdik. Stüdyoda oturuyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Birbirimize bakıyoruz falan dedik. Ne yapalım dedim, ben bir şarkı yazayım. Başladım ben yazmaya. Şarkı bir anda ortaya çıkmaya başladı. Daha
0: Spontane.
1: sonra evet, daha sonra dedim ben bu şarkıyı dedim paylaşayım. Hiç de yapmadığım bir şey yaptım. Saat 1 miydi 2 miydi Instagram'dan şarkıyı Reels paylaştım. Sonra çok güzel geri
0: Çok güzel
1: dönüşler
0: dönütler
1: aldım.
0: geldi, evet.
1: Ondan sonra insanlar şey de demeye başladı. Albüme koysana şarkıyı, neden koymuyorsun falan. Dedim böyle bir fikrim hiç yoktu. Tamam dedim o zaman. Bu şarkıyı dedim albüme koyacaksam o zaman birlikte dedim bir şey yapalım. Ben de insanlarla birlikte ortak bir şey yapmayı seviyorum. O zaman dedim bu şarkıyı en hisli söyleyen 5 kişi aranızdan. Biz dedim ekip arkadaşlarımızla seçelim aranızdan. O kişiler de dedim hangi memlekettelerse gelsinler İstanbul'a ağırlayalım. Stüdyoda şarkımızı söyleyelim. Seçtik. Aralarından pırıl pırıl birbirinden güzel 5 kişi İstanbul'a geldiler. Bu şarkıyı da onlarla birlikte seslendirdik. Yani hem benim için de güzel bir anı oldu. Onlar için de çok güzel bir anı oldu.
0: Kesinlikle.
1: Yani şarkıyı özelleştirdiler.
0: Bireysellikten çıkarıp böyle daha samimi bir şey yapmışsın bence. Ve bu çok kıymetli. Sonuçta şarkıları işte yazıyoruz, besteliyoruz, dinleyicilerle buluşturuyoruz. Gün sonunda şarkının hakkını veren tabii ki dinleyicilerimiz oluyor. Ve hani bunda da sana işte vokal desteği yapmaları bence çok kıymetli. O
1: Bence de çok
0: arkadaşlara,
1: kıymetli.
0: müzisyen arkadaşlarımıza yer vermen de benim için muazzam zaten. O
1: Teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: albümde
1: Hadi o
0: son
1: zaman.
0: anda koyulmuş ama
1: Evet.
0: bence albümün en kıymetli şarkılarından diye
1: Evet, en özel
0: düşündüm.
1: şarkısı.
0: Şarkıyı duyarsak çok sevinirim.

0: Teşekkürler. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel bir şarkı. Albümümüz de çıktı. Umuyorum ki yolu çok çok açık olur.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Zaten sen paylaştığında da çok yankı buldu.
0: Evet.
1: Hepimiz de şahit olduk. Ağzına yüreğine
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben diyorum ki hazır az önce de böyle 90'lardan vesaire bahsetmişken şöyle bir çöpçüler yapalım mı birlikte?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi bakalım.

0: Bak hadi olan kişiler gelsin. Evet, şimdi sorularıma devam ediyorum.
1: Merakla bekliyorum.
0: Böyle müzeye başlarken, evet ya bu iş galiba olacak, böyle doğru adımlarla yürüyorum dediğin tam kırılma noktasını soruyorum ama. O an neresi?
1: Kırılma noktası.
0: Mesela bir sahneye çıkarsın. İşte şarkıların dillere pelesenk olmuştur. Onu orada görmüşsündür. Yani nedir böyle o anın?
1: Hemen söylüyorum. O anım Altın Kelebek ödülünü aldığımız geceydi.
0: Müthiş bir
1: hayatımın
0: adet.
1: Hayatımın en önemli ve en özel günlerinden birisi de oydu. Çünkü orada şey oluyor. Cefasını çekiyorsun, yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi bir de bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Yani ben her o ödül aldığımda, her ödülü gördüğümde evet devam etmeliyim ve bırakmamalıyım. Yapıyorum, başarılı, karşılığını alıyorum ve devam etmeliyim diye bakıyorum.
0: Yani bu ödül senin için tabii ki herkes için öyledir mutlaka. Çok çok
1: Kesinlikle.
0: kıymetliydi.
1: Evet.
0: Sanıyorum ki kariyerinizin ilk senesinde aslında,
1: İlk senesinde.
0: değil mi,
1: Evet.
0: aldınız? Evet.
1: Evet.
0: Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Çok güçlü de bir ekibiniz vardı o zamanlar için. Çok da güzel işler
1: Çok
0: yapıldı.
1: güzel işler
0: Çok
1: yaptık bu arada. Evet.
0: gönülden tebrik ediyorum gerçekten.
1: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Çok daha güzel yerlere geleceğini
1: İnşallah.
0: de düşünüyorum. Sahnede en çok hangi şarkında izleyicinin enerjisi seni alıp götürüyor?
1: Hangi şarkının enerjisi? Sevmedim deme. Yani o şarkının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl geçmesine rağmen
0: Hala ilk günkü
1: hala
0: gibi.
1: ilk günkü gibi o insanların o şarkıyı söylemeleri ve o enerjileri bana her saniye çıktığımda geçiyor bu arada.
0: Kıymetli geliyor. Peki şey soracağım. Böyle sahneni aslında merak ediyorum. Hatta bir gün de çok gelmek istiyorum. Böyle sahnende daha çok nasıl şarkılara yer veriyorsun? Yani kendi şarkıların haricinde.
1: Şöyle aslında ilk zamanlarda evet repertuarımda başka şarkılar da vardı. Yani söylemeyi sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim şarkılar vardı. Bugün geçtikçe artık
0: Bir tık
1: şarkılarım da
0: azaldı.
1: evet azaldı. Şu andaki repertuarım sadece kendi
0: Sadece kendi
1: şarkılarımdan
0: şarkılarını
1: evet
0: yapıyorsun.
1: oluşuyor.
0: Tamam, bu da çok kıymetli ve çok güzel. Evet, Kurtuluş 90'larla aran iyi zaten.
1: Evet.
0: Onu biliyoruz. Oradan yola çıkarak diyorum ki ben 2000'lerle de aran iyidir.
1: O zaman ben 2000'ler dersen Kenan Doğulu derim.
0: Ben de çok seviyorum
1: Evet.
0: kendisini. İnanılmaz değerli bir sanatçı zaten. Ondan hangi şarkıyı dinleyebiliriz senden?
1: Sevdiğim birçok şarkısı var. Bu arada en sevdiğim şarkılarından birisi Bal Gibi. Bunu ayrıyetten bir geçmek istiyorum ama aklım karıştı da. Söylemeyi de sevdiğim, dinlemeyi de çok sevdiğim bir şarkı. O şarkıyı söylemek
0: O zaman
1: isterim.
0: biz de dinlemek
1: Hadi
0: çok
1: o zaman.
0: isteriz.

geceler kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir göz yaşı gibi akmayan şu yaşantıma. Günleri hep giderken acılar kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir göz yaşı gibi.

0: Şarkı. Çok
1: Gerçekten
0: teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Kenan'la çok çok tabii ki de hayran olduğumuz inanılmaz değerli bir
0: Benim için
1: sanatçı.
0: kendisi tartışmaya kapalı birisi.
1: Kesinlikle
0: Evet.
1: büyük bir star. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir şarkı söyleyelim istiyorum seninle. İyi ki geldin.
0: Teşekkür
1: Ayaklarına
0: ederim.
1: sağlık. Tekrar altını çizmek istiyorum. Kariyerin en başından bu yana sonlarda bir tık olamasam da
0: Bundan sonra olman
1: çok
0: dileğiyle
1: teşekkür
0: diyelim o
1: ediyorum.
0: zaman.
1: İnşallah
0: İnşallah.
1: seni izlediğim için gerçekten başta nasılsam hala şu an burada öyle oturduğun için
0: Teşekkür ederim.
1: sana çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Umuyorum ki hiçbir zaman değişmezsin ve yolun çok çok açık olur.
0: Teşekkür ederim. Hepimizin.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar ayaklarına sağlık. İyi
0: Teşekkür
1: ki
0: ederim.
1: geldin.
0: Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: İyi ki
1: sağ ol.
0: varsınız.
1: Teşekkürler. Evet, son şarkımızı söyleyeceğiz. Umuyorum sizler için çok güzel bir program olmuştur. Her birinizi çok seviyorum ve gönlünüzden öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Bahtımın kar beyazı diyeceğiz. Bahtımın kar beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

suyuna. Bugün coşturman lazım. Denedesin diyorlarını bugün. Coşturmamız lazım.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık,
2: sağlık.
0: Sağlık olmadan hiçbir olmaz zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk.
1: Sefalar
0: bugün.
1: Getirdi. Yoruldunuz mu? Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı
1: gel,
0: olsun
1: gel.
0: Diyorum. Çok güzel. Hayırlı
1: çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: geldiler. Eniştemle
1: geldi
0: az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: ya.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay, hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
2: teşekkür
1: mu?
2: Teşekkür ederim.
1: Oops.
2: Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Yani abim, yaş sorulmaz ama
0: yaş. 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yani çok da yok.
1: Sağ ama saygı olsun çok önemli.
0: Kesinlikle bana iş öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereliyiz
0: ederim.
1: Aslen?
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyordu
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana.
0: Biraz böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor, şarkının tadı çıkmıyor. Tabii zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane benim kızım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü hepsi bir arada büyüyor
1: kadar,
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir
0: en üstte
1: şey
0: kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: bir de
2: merkez, anne
1: oturur.
0: Anne.
1: Anne en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak, şimdi
0: göçmenleri
1: bak,
0: bilir çünkü.
1: Bak şimdi anne en üstte oturur. Evet. Arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
0: Aynı.
1: Ne
0: onları
1: yapıyorlar?
0: Yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları mesela inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada
1: sizde
0: büyüyor.
1: De hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii. Hala örf adetlerimiz
2: hala
1: devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri
1: olsun
0: Bakanı ya, o yüzden o biraz...
2: Evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki eşleriniz
0: öyle
1: anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyorlar.
1: İkisi de maşallah
0: olsun.
1: Yalnız börek
0: yok
1: getireceklerdi. Bu börekler pişti
0: börek
1: mi? Neredeler bu börekler?
0: Börek
1: Arnavut
0: şey
1: böreği meşhur ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben de dedim ki ben gidiyorum geç kalmayayım sen gönder dedim.
1: Dedim bari orkestra arkadaşlarım misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle
1: o kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel. Kesinlikle.
1: Buradan selamlar sevgiler olsun.
0: Balkanlara.
1: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir.
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte siz de eşlik edebilirsiniz. Baki çok... Duyarlar'ın bir
0: bence
1: eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Eyvah.
1: Hadi buyurun.

0: Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim.
1: Şimdi
0: sevgili
1: sanki daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet şimdi bak ne kadar güzel durdu değil
0: mi? Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor. Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Devam edecek.
0: Altın hayırlısı
1: yükselişte.
0: Olsun.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracıdır. Peki siz
1: aracıdır.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra...
2: Ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman için garanti işimiz, gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimiz.
1: Hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyorsunuz?
1: Bugün
0: hakikaten.
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet.
1: O enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Tamam ben de bir program sunuyorum
1: evet.
0: Şöyle böyle ama gerçekten...
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam ediyorum.
0: Programlarımıza evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor bir
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
2: gerçekten
0: beni yalnız bırakmadılar.
2: Gerçekten zor bir şey.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman hep beraber söyleyelim
0: hadi.
1: Yani aynı şekilde.
0: Hadi bakalım. Hani sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Aa. Ömrümü yedin. Nerede altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: bitti mi?
0: Nerede yedin bu paraları?
1: Nerede yedin altına yatırmadın yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Hadi buyurun.

0: Şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek
1: kimse, Cihanginiz
0: o...
1: mesela daha çok kokuyu alıyor.
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyetten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben evet, düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa, benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir
2: iyi
0: şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir. Aynen. Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abicim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız
1: çıktı. Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı. Yanılmıyorum,
0: evet, ilk
1: değil
0: onda.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili Kemal'le?
0: Yok
1: Kemal
0: herhangi
1: Leonhan.
0: Bir şey kesinlikle öyle bir şey hayır, olmadı
1: aa,
0: ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama.
1: Olmadı mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Bizim öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey
1: hayır,
0: hiçbir zaman
1: mı
0: olmadı. Oluyor sana.
1: Mi?
0: Hayır sanatçı kapısına
1: ben
0: giremedim.
1: Sevmem öyle.
0: Yapamadım onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada.
1: Size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki. Sen havalı geliyor. Yani o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinim.
1: Bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var.
1: Hazırladınız bizim için?
0: Ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var.
0: Dedim bugün
1: ay,
0: dedim.
1: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler. Sakın kanal değiştirmeyin daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Yüneli dinleyelim
1: ben bir
0: önce.
1: Tane okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım.
0: Bir.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
2: Yani benim
1: biz
2: böyle bir şey okuma.
1: Böyle
0: hiç mi yok?
1: Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkılara
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: i̇şte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben bakayım, gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz
2: nasıl geçti
0: mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim abi. Ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz, o yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık. Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki, şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi,
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi'yle LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum.

0: Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var. Ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: Hadi bakalım Aslı.
0: Peki ne var sırada? Abi kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu kaynananın hikayesini anlatmak istiyorum. Hani belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Benim manevi babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: İstasyonuma çağırdı. Bir tane şarkı vardı. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun.
0: Ben oraya çağırmıştı. Ben orada mıydım siz geldiğinizde?
1: Yok, ondan önce o başka bir yere çağırdı, başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım
1: ondan
0: ya.
1: Sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar buradan, güzel bir anımız var aslında
1: anıyorum.
0: Değil mi?
1: Allah o şarkıyı
0: rahmet
1: eylesin.
0: Adnan zamanında... Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah.
1: Kesinlikle,
0: huzurla inşallah
1: kesinlikle.
0: Canım benim.
1: Şarkıyı o zaman rahmet istemişti. Dedi. Rahmetliye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: çok.
1: Ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
0: Kesinlikle.
1: Çok da yakışıyordu.
0: Biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz
0: Adnan'ın. Onun ruhuna acayipsin. Gitsin hadi.
2: Gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da kulağını çıtlanmış olalım
0: hadi
1: şöyle.
0: Bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyorsun? Sevdiğim iki gözüm ve... ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Şarkıcı Gülay'ın babası.
1: Evet, öyle
2: kesinlikle.
1: Mi?
2: Tabii. Çok acıklı bir
1: hikayesi
2: aslında.
1: Var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah. Amin değil
3: inşallah.
1: Mi?
3: Allah gülmekten... ağlatmasın hep gülelim.
1: Evet. Amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz. Ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz
1: ben
2: ki?
1: Bence öyle düşünmemi. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak.
2: Oran,
1: abinin
2: değil
1: mi? Abiydin değil mi? Bak,
3: ya müzik de değil de ticarette biraz daha yükselme gibi bir şeyler
1: ticaret
3: düşünüyoruz. Tabii yani.
2: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş...
3: Evet, bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
2: Hayır.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
2: aslında,
1: mıyım? Olmaz
2: aslında,
1: mı?
2: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
1: değil
2: diye bir
1: Fatmacığım,
2: film çektik.
1: Değil mi Servetciğim, Volkancığım? Olmaz mı şimdi yani?
2: Şeyi söylemek istemiyorum.
1: Bir kalksanıza ya Allah aşkına.
3: Bak, zeka varsa Metin
1: Akpınar. Bak değil değil.
2: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
1: Çektiniz
2: yalan.
1: Mi?
2: Lütfen.
1: 40 yalan.
3: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız o?
3: Evet. Yok. Tahsin ya. Var orada 40 yalan.
2: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
3: Sinemalarda falan bayağı güzel geçti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim hiç haberim olmadı.
2: Pandemiye denk geldi.
1: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
2: Film patlamadı
1: yani. Çünkü çok yok. Siz o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar. Yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
2: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor. Bak
1: tamam,
2: böyle olunca
1: gelin.
2: Çok güzel oluyor.
1: Şimdi dur. Yani ben...
2: Resmi bak.
1: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim
2: evet,
1: ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
2: O zaman yönetmenlere duyurulur
1: burada. Bak müzikal olursa ben de olurum, size
2: tamam,
1: söyleyeyim.
2: Hep beraber.
1: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladım. Hep bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim. Herkesimiz programda çıktı o hallerim. ve size de çok yakışır.
2: Ay cansın.
3: İnşallah.
1: Böyle bir
2: her
1: hedef
2: zaman...
1: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sizsiz bırakmayın.
3: Olabilir Kemal'cim değil mi? Yani.
2: Bence Aslı Hanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
1: Çok
2: her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz sizde sende saygıyı kusur etmedik. Sizde bizde aynı şekilde.
3: Eniştemi de seviyoruz
1: her
3: gerçekten.
2: Senden
3: gönülden...
2: biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
1: Ne kral.
2: Enişteciğim bizi görür
1: ederim.
2: Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz. Rabbim
1: sizler
2: inşallah.
1: De öylesiniz.
2: Kesinlikle
1: sizlerin eşleri
2: bize...
1: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
3: İlk
1: mu?
3: İlk zamanlarda kıskanıyordu.
2: Oluyor.
3: Ama şimdi
2: Orhan bir şey söyle. Ne söylemiştin Orhan?
3: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
1: Evet.
3: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
1: bak.
3: İçin yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra
1: ne
3: bir diyorsun? Daha.
2: Orkestra duydunuz değil
3: tövbe.
1: Yani böyle bir hemen koydun
2: biz
1: yani.
2: Biz alçıpancı mıyız?
3: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
2: Kesinlikle
1: bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
2: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
1: Ha, sen ünlüydün o zaman yani evlendiğinde.
2: Tabii yok, ünlü
3: değildim ama
2: yani.
3: Kemal de benden gaza geldi herhalde.
2: Orhan benden ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
1: Vallahi.
2: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
1: Maksadım şu. Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü. Sizin eşli...

0: Sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve sizi destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
0: gibi
1: kucak dolusu
0: iki beyefendi gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümlemizin
0: şimdi
1: inşallah.
0: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz var mı? Aa, yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay, Müjgan'ı yapın, sonra biz Adana'ya gidek
1: tamam,
0: mi diyelim.
1: Tamam, Müjgan yapalım o zaman.
0: Ha?
1: Hazır
0: olur
1: mıyız
0: mu?
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Mishka! Mishka!
1: Aslı! Tüm Müşkanlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi
0: güzel bir şarkı
1: ama
0: bu da.
1: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
0: Evet.
1: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram. Helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Siz teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman
0: teşekkür ediyoruz.
2: Yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan
2: Bey,
0: yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Allah hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

Efendim merhaba. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz ve ses sanatçılarından oluşan bağlama takımıyla huzurlarınızdayız. Programımızı Çorumlu Haşimi Aslı Hak'tan derlenen güzel bir deyişle açtık. Derleyenimiz rahmetli Turan Engin, notayı alan da Mehmet Erenler hocamız. Şimdi bu türkünün hepimizde birer ayrı bir hatırası var. Ben Turan Engin'e çaldığım yıllara gittim şimdi. Turan abinin ilk okuduğu yıllara gittim bu türküyü çalıyorum.

0: Önce Celal. Mehmet Erenler o zaman yeni yazmıştı, getirmişti Turan abiye. Biz çaldığımızı hatırlıyorum ben.
1: Hocanın el yazması bir notası vardı, ha, sonra evet, temize çekildi.
0: İşte onu hatırlıyorum ben. O ilk bantta ben de vardım gibi, yani hatırlayalım. Turan abi okuyordu. Sonra Erol Köker de okumuştu bu türküyü bizden.
1: Sonra biz Ulaş'ta, ben Murat'tan oluşan grupta
0: okudunuz değil
1: mi? Epeyce bir okuduk yani.
0: Yani güzel bir değişimiz. Genelde mahlas yoktu notada da, biz mahlasını da okuduk şimdi değil mi? Mahlasla beraber okuduk. Şimdi bugün divan ağırlıklı gidiyoruz. Ben divana geçtim. Serkan da divanda. Yuray her zamanki gibi Cura'da devam ediyor efendim. Şimdi futbol takımı kadrosu sayar gibi sayıyoruz şimdi. İşte sağ açık, sol açık, libero'da kimler var? Efendim bağlamalarda Erkan Akalın, Ayhan Aydın var. Basta Burak Demir'imiz var. Ritim sazda efendim Nazif Güvenir. Hem kısa sep hem de Abdal bağlamada Burak Aykaç var. Efendim bağlamada tambura'da Ulaş Kurtuluş ünlü. Kaşık ve zilde Celal Bakar. Ben de bugün işte divan çalıyorum. Böyle bir sound yakalayalım dedik. Çift divan olsun dedi Serkan. Peki o zaman Serkan dedim. Geçen program çaldığın divan o Samsun'daki meşhur divanı ben alayım. Sen de öbür divanı al dedik. İki divan yaptık. Programımıza başladık. Celal nereye gidiyoruz şimdi?
1: Malatya Arguvan'a gidiyoruz. Sevgili rahmetli Ali Rıza Pekşen abimizden alınan güzel bir deyiş. Gidem dedim, suna boylum ağladı.
0: Şimdi derleyen kim?
1: Derleyen de onun kardeşi Gani Pekşen.
0: Gani Pekşen. Şimdi Gani Pekşen'le azıcık böyle konuşalım. Şimdi güzel repertuarımıza kazandırdığı güzel deyiş ve semahlar var. En son biz bağlama takımı olarak bu geçtiğimiz sene çalmıştık, hatırlıyorsun. Ya Hızır Sema'nı çalmıştık.
1: 10 sayfalık değil bir semahtı.
0: Maşallah 10 sayfaydı. Biz Ayhan'la Erkan'dan rica ettik. Onu bizim gözümüze hoş gelecek vaziyette büyütmüştü. Hem de güzel yazmıştı. O sayfaları çevirmeyelim birden çalalım diye, değil mi Ayhan? Evet. Böyle bir jestim vardı. Öyle çıkarmıştık. 10 sayfa çünkü çevir çevir çal birazcık zor ama çok güzel bir semahtı değil mi o?
1: Evet.
0: Biz de radyoda ilk okuduk gibi hatırlıyorum. Bizden önce okuyanı var mı bilmiyorum ama çok güzel bir semah. Şimdi Ulaş'ın da okuldan hocası. Azıcık Ulaş'a soralım bakalım.
2: Tabii yıllarca Gani Pekşen hocayla birlikte çalıştık. Onun dışında da dostluk tabii dönüşü bir süre sonra.
0: Yani hem hocalık hem arkadaşlık.
2: Tabii. Tamam, öyleydi. Güzel. Yani İzmir'de o şekildeydi. Daha sonra yıllar sonra tabii işte Gani Hoca albümler yaptı bir iki tane. İstanbul'da da devam etti onun şeyleri, çalışmaları. Gani Hoca hakikaten Alevi Bektaşi kültürü üzerine çok ciddi araştırmaları, çok ciddi derlemeleri olan bir hocamız. Hala Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi. Hı hı. Yani birçok yöreden, biraz önce bahsettiğiniz mesela semah gibi Ege'den de, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden deyişler, semahlar, nefesler, birçok derlemesi ve çalışması var bu konuda. Çok ciddi çalışmaları var.
0: O hocam kulvarı belirlemiş ya, geleneksel kulvarlar. Evet, evet. Ve taviz vermiyor. Şimdi o yüzden onu yani takdir ediyorsun. Yani tabii, ne sözde ne çalımda derlemiş olduğu o koku ve lezzeti aynen yansıtmaya çalışıyor. Oradan da bir gram taviz vermiyor. Yani ya benim işte, bildiğim o.
1: Hocam şeyde, akademisyen tarafının tabii, olması tabii, biraz
0: o
1: değil mi?
0: O idealistik yönü de var yani.
2: Tabii tabii. Hatta mesela bazı anlaşılmayan sözler olur bu, hı hı, nefeslerde veya deyişlerde. Onun anlamını bulabilmek için de yani gerçekten bu söz yanlışlıkla mı yazılmış, yani söylenmiş tabii, yoksa ne anlama geliyor? Bütün bunları hakikaten derinliğine inceleyen bir hocamdır benim. Çok saygı duyuyorum. Selamlar olsun. Eyvallah. Buradan da izliyorsan.
0: Şimdi bizim şimdi her ne kadar burada berabersek de biz kütüphanemiz de olmazsa olmazımız bizim bir antolojimiz olması lazım. Yani antolojisiz hayatta olmuyor. Benim evimde en az 2-3 tane farklı hocalardan antolojiler var. İşte Yunus Emre'den tutun da işte Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, ta babadan kalma eski bir antoloji vardı. Oradaki yazılanla bugün günümüzdeki tutuyor. Bazıları tutmuyor mesela şeylerde. Şimdi seninle paslaşıyoruz ya Celal.
1: Evet.
0: Şimdi son zamanlarda Ulaş'la da paslaşıyoruz. Şimdi bu sözlerdeki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Antoloji olmazsa olmaz. Yani ne kadar okusak da illa bir, yani en az 2-3 tane antoloji olması lazım elinizde kütüphanede ki sağlamasını doğru yapmak için. Çünkü Orası da Allah kelamı değil, bazen basım hatası olabiliyor. Yani şeyde onu düzeltmek için bizim türkülerimizde çoğu zaman şeyler oluyor. İşte basımdan kaynaklanan sözlerdeki hatalar olabiliyor.
1: Ya o da olabilir, ozan da hata yapabilir sonuçta.
0: Olabilir, olabilir, olabilir. O yüzden antolojimizin olması lazım dedik. Peki o zaman. Bu güzel deyişi çalıp söylüyoruz efendim. Bağlama takım olarak Malatya Arguvan'dayız. Gani Pekşen'in Ali Rıza Pekşen'den derlediği bu deyişi bağlama takımı çalıp söylüyor. Gidem dedim suna boylum diyoruz.

0: Efendim, şimdi yavaş yavaş Sivas'a doğru gidiyoruz, değil mi? Sivas, Zara. Zara denince akla ilk gelen isimlerden, değil mi Celal?
1: Evet. Zaralı Halil Söyler.
0: Evet, Zaralı Halil. Halil Söyler'den önce Zaralı Halil diye. Sonra Halil Söyler, ama şimdi çok emeği var. Güzel de sesi var. Güzel okuyor. Uzun havaları güzel okumuş. Kırık havaları güzel okumuş yörede. Değil mi?
1: Evet, kendine özgü çok güzel sesi var yani. Geçmişteki öyle birkaç sesten biri
0: Yani
1: diyebiliriz.
0: tabii. Şimdi o konservatuvar yıllarında benim repertuar hocam Cennet İli'ydi. Cennet İli ile geçtiğim türkülerden biridir. Bende büyük hatırası var şimdi. Ölçü ölçü hatmetmiştik biz bu türküyü. Daha sonra da Halil Söyler'den, Zaralı Halil'den okuduğu uzun havaları biz Yücel Bey'le işte deşifre dikte yapardık, yazardık. Şimdi Yücel Bey yazardı tahtaya ulaş. Sınıfta işte 5-6 kişiyiz. Çocuklar derdi ben şöyle duyuyorum. Uzun hava serbest. Yücel Bey yazar tahtaya. En üstte Yücel Bey'in yazdığı durur. Altta da işte ben geçerim. İşte Necati geçer, İpek geçer, arkadaşlar kim varsa. Hepimizin arasında ufak böyle farklılıklar olurdu. Herkes aynı şeyi duymuyor ama dersin sonunda tekrar biz Yücel Bey'in yazdığı ilk satırdaki, ilk ortadaki şeye gelirdik. Yani ona orada buluşuyorduk. Herkes farklı duyuyor. Şimdi Zaralı Halil'in çok uzun havasını notaya almıştık biz o zaman okulda. Sen de almıştın Yücel Bey'le.
1: Biz daha çok kırık havalar üzerinde uğraştık. Hiç uzun hava
0: Almadınız mı?
1: getirmediler
0: Ha, biz
1: bizim dönemde.
0: Yücel Bey'le alıyorduk.
1: Ben görmedim yani. Daha sonra demek ki sizin döneme denk
0: Şimdi o
1: geldi.
0: zamanlar dinliyorduk. Yücel Bey'in o eski şöyle bir siyah bir portatif şeyi vardı, kasetçaları. O kasetleri o zaman getiriyor. İşte oradan takar şey yapardı. Şimdi oradan bende çok şeyi var, hatırası var. Yani Zaralı Halil Söyler'in o türküsünü, yani benim ilk geçtiğim okuldaki yıllarda ilk geçtiğim türkülerdendir. Efendim, ezim ezim eziliyor yüreğim diyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Sene kaçmış derleme tarihi? 47 mi?
1: 1947.
0: 1947 Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Bağlama takımı çalıp söylüyor efendim. Nazif yol ver.
2: Son 2, 3, 4.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Hüseyin Hoca'nın bu türküyle ilgili bir tespiti vardı ve inanılmaz bir tespitti. Hoca derdi ki, evladım diyordu, çaresizliğin bu kadar güzel anlatıldığı bir başka dize yok diyordu dünya edebiyatında.
0: Dedi hoca.
1: Ben ağlarım, doktor ağlar, derd ağlar. Ya,
0: güzel, hakikaten çok güzel. Şimdi geçtiğimiz programlardan birindeydi, gene bir öyle bir sözümüz vardı, bir deyişti galiba. O deyişi ben işte Ulaş'a da pas atalım da o deyişin sözlerini açıklayalım diye şey yapacaktım, söyleyecektim ama üstüne başka şey geldi, olmadı. Şimdi bizim burada çalıp söylediğimiz bu türkülerin melodik kısmı başka ama söz unsurunu ön plana çıkardığınızda sözler yani bu kalbi de söküyor, ciğeri de söküyor, böbreği de dalıyor, her taraftan götürüyor. Şimdi bu hakikaten hocanın dediği gibi çok güzel bir söz. Yani bunu şimdi oturup da düşünsen, sabaha kadar düşünelim de şöyle bir şey yazalım, çıkmaz o.
2: İşte zaten o yüzden türkü dinlemek zordur.
0: Tabii.
2: Yani türkü dinlemek biraz birikim ister. Çünkü hani hep konuştuğumuz diğer programlarda da konuştuk. İşte birazcık tarihten, coğrafyadan, hani bu toprakların kokusundan anlamak, hissetmek lazım. Bu anlamda biraz hani yürekli olmak lazım. Biraz şu Karacaoğlanlarımızı, tabii Pir ya. Sultanlarımızı, Dadaloğlularımızı biraz bilmemiz, azıcık okumamız lazım ki hani bu

0: türkülerin içinde anlatılanı o duyguyu, her neyse isyanı, hüznü, sevgiyi, gurbeti, her neyse onu o zaman daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bunu işte bir hani bir dost meclisinde çalıp söylersin ya, böyle bir kalabalıktır 15-20 kişilik bir dost meclisinde. Yani bu dost meclisi de işte doktor olur, mühendis olur, gazeteci olur, yazar, çizer olur. Onların içinde bu tarz türküleri çalıp söylediğinde, türkü çaldıktan sonra işte o yöreyle, kaynakla, içindeki sözle alakalı açıklamayı yaptığın zaman o meclis seni başka türlü bir sahipleniyor. Ama sırf türküyü çalıp söylemek de başka bir şey. Türkünün içine gidip o doneleri de karşı tarafa verdiğinde dört dörtlük oluyor.
2: Ya bir de nihayetinde burası Anadolu. Yani kültürlerin harman olduğu yer,
1: evet,
2: diyoruz.
1: Eyvallah.
2: 5000 yıl var tabii. Bunları bilmek, onlara layık olmak da lazım.
1: Tabii tabii. Şimdi işte o misyonda biz de bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz.
3: Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki söyledikleriniz çok çok değerli ama günümüzdeki gençliğe de bakmak lazım. Yani biraz da onları düşünerek ona göre de farklı güzellikler ya da besteler de olabilir. Çünkü anonim olarak artık var mı sizce mesela yeni bir anonim?
1: Valla biz geçtiğimiz sene...
3: Yok, yeni derken yani 50 yıl önce söylenilen değil.
1: Yeni.
3: Yani yeni 10 yeni. Yıl içerisinde.
1: Bak şimdi işte biz geçtiğimiz yıl Nazif, ben, işte Celal, bizim radyodan Hayrettin arkadaşımızla biz Giresun Artvin'e gittik.
3: Tamam, Giresun'a gittiniz de İstanbul'da buldunuz mu mesela?
1: İstanbul'da da ama İstanbul'dan İstanbul türküsü bulmak artık birazcık zor da, İstanbul'da yerleşmiş 81 vilayetten bayağı bir vatandaşımız var. Yani o yere gitmeden, Anadolu'ya gitmeden burada yaşayan, o kültürü burada yaşatanlardan da o yöre türkülerini buradan alabilecek olduğun kaynaklar var. Burada da var, İstanbul'da da var. Ama
3: gençler yani anlıyor diyorsunuz.
1: Yani
2: o olan anlıyor tabii.
1: Ya bu kulvarda olanlar, o idealist doğrultuda giden anlıyor. Ama
3: benim
1: o kulvar...
3: tane oğlum var, üçü de pek fazla dinlemiyorlar.
1: Ha, yani. Bak şimdi şunu örnek vereyim ama. Ben
3: hani
1: şimdi
3: gerçeği
1: bak,
3: söylüyorum.
1: Yuray, eyvallah. Bak ben şunu anlatırım mesela. Bir meclisteyken de söylerim. Celal'le Nazif de buna şahittir. Hani atletizmde bir sprinterlar vardır. 100 metre koşarlar. 10 saniyenin altında koşarlar. 9.95, 9.80'de gider. 100 metreyi sprinterdir. Bir de onun 4x100'ü vardır. Bayrak yarışı yapar. Bir de 35 kilometre maraton koşanlar var. Şimdi buradaki bizim gelenek sanki o idealist çizgide şimdi maraton koşuyormuş.
3: Bizim için geçerli olabilir bu dediklerin de, ben hala söylüyorum üstüne basa basa. Yani gençler, yani onlara nasıl ulaşmak lazım? İşte onlarla nasıl bir birlikte olabilmek gerekiyor?
0: Güray abi, şimdi gençler diyorsun da şimdi mesela Burak da genç.
1: Evet.
0: Şimdi
3: Ayhan
0: değil mi?
3: Genç sayılmaz.
0: Ayhan da
3: ya.
0: Genç. Yok,
3: 10
0: genç sayılmaz
3: değil. Saz çalıyoruz.
0: Ama şimdi yani
3: şimdi onun kendi özünde var. Ki, onun özünde var şimdi.
4: Ama abi
3: o ayrı bir şey.
4: Bence yani bir 5 yıl sonra
3: yok olacak
4: mesela,
3: her şey.
4: Dinleyecekler onlar.
3: Emin misin?
4: Onlara aşılanıyor. Mutlaka var o zaten.
3: Peki sonuçta sence dinledikleri mesela hangi parçalar olabilir?
1: Kodunda var diyor.
3: 5 yıl sonra.
1: Yuray, kodunda var onun diyor. Bir zamanı gelecek dinleyecek diyor. Bir şey olacak
3: artık
1: dinleyecek
3: zaman
1: diyor.
3: Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Eyvallah.
3: Artık yani.
4: Evet.
3: Bir şeyler yani, bizim de yani yapmamız
4: gerekiyor. Tabii bunları
3: gerekiyor.
4: Dinlemek
3: yenilikler
4: için
3: adına yani.
4: İlla dertli olmak gerekmiyor.
5: Ben biraz da ailenin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evlat doğduğu zaman evdeki rengi alır vücuduna, bedenine, ruhuna.
1: Eyvallah.
5: Evde ne görürse öyle yetişir. Anne babanın merakı varsa bu konuya, tabii ki evladını öyle yetiştirebilir. Artı tabii ki geçmişten bugüne teknolojinin gelişmesi bilgiye, birikime çok daha hızlı sahip olmayı sağlıyor. Bu ilgi ve merakla beraber öğrenmek istediği zaman birçok doneyi internetten bulabilir ki zaten kurumumuz da bunun için çok çabalıyor. Bizler de halka hizmet için bu
1: Eyvallah.
5: Eserleri sıcak tutuyoruz. Daha önce de söylemiştim bunu. Biraz ebeveynlerde sanki ilk
1: Doğru.
5: Doğuş noktası orası olması lazım.
1: Peki. Nereye gidiyoruz? Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'dan, Enver Demirbağ'dan Zülküfü Altan'ın derlediği, notaya da rahmetli Erdem Çalışkanel'in almış olduğu güzel bir Elazığ türkümüz var. Gel benim gelin yarim diyeceğiz. Hazır mıyız? Nazif, yol ver.
6: Son, iki, üç...

0: Şimdi İzmir Karaburun'dayız. Ege bölgesine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in 1947 yılında Müjgan Ağoğlu'ndan derleyip notalandırdığı güzel bir zeybe kavımız var. Asmalı Mencere edeceğiz. Bu türkü de İstanbul Radyosu'nda Nihat Mercanlı.
1: Evet, Nihat abi de...
0: Değil mi? Ondan böyle... Yani
1: onun sesinden etti. Çok dinledik.
0: Şimdi ondan da dinledik mesela biraz önce provada. Böyle çok naif okuyor. Başka okuyan var mıydı bizde radyoda? Yani onunla anılan isim var mıydı?
1: Vallahi değişik ben, solistler var.
0: Okumuştur ama ben
1: Nihat abi...
0: Nihat Mercanlı benim de kulağımda. Yani Asmalı Mencere deyince Nihat Mercanlı aklımıza geliyor. Bilgeşan da okumuştur tabii. Ulaş bir şey diyor musun? İzmir'e gidiyoruz Karaburun'a. Sana yakın bir bölge.
2: Karaburun tabii... Homeros'un da
0: evet
2: doğduğu yerdir
0: orası.
2: Coğrafi olarak da yani benim birçok yeri gezdik ama en sevdiğim yerlerden birisidir. Muhteşem bir coğrafyası vardır. Gitmeyen görmeyen çok şey kaçırmış demektir. Mutlaka bir gitmesi gerekir oraya.
0: Şimdi ben bizim Tuncay'dan biliyorum. Tuncay Kemertaş şimdi anlatırdı. İzmir'in en uzak yeriymiş. Yani ben evet, Karaburun'a yani. Gitmedim ama televizyonda belgesellerden seyrettiğim kadarıyla yani bakir evet. Uzaklığından dolayı, erişimden dolayı orası öyle bir bakir kalmış anladığım kadarıyla.
2: Biraz da şeyden değil mi? Yani orada sanıyorum yaşayanlar da pek hani çok fazla turist olmasını, çok fazla gelip giden olunca biliyorsunuz.
0: Bozuluyor. Şey, bozuluyor. Biz hemen bozuyoruz.
2: Bozulmamasını
0: çünkü.
2: İstedikleri için.
0: En güzelini yapıyor.
2: Uzun yıllar oraların yolları pek yapılmadı. Çok zorlu yollardı oralar.
0: En güzel öyle kalsın daha güzel.
2: Şimdi biraz yapılmış. Yapıldı. Şimdi eskisi gibi değil. Şimdi daha

0: da tanınmaya başladı. Tabii sosyal medyadan da insanlar gidip gördükçe sürekli söylüyorlar. Ama hakikaten görülmeye değer muhteşem bir yani
1: güzel bir doğası var. Ben öyle bir belgeselde de seyretmiştim. Karaburun'da balıkçılarla ilgili bir belgeselde seyrettim. Doğa harika, mükemmel. Şey güzel. Peki.
0: Bu Türkiye özelinde şu sadece şu merdivenin 40 ayak kısmını da söylemek lazım. Ayak yani 40 basamak anlamında. Ayak basamakları, dayak da onların hani uzun çubuklara çakarlar ya.
1: Tamam, işte Trabzon'un altındaki kısım.
0: Ayak
1: tamam.
0: O, dayak da o.
1: Bravo, Trabzon'un altındaki kısım. Nazif, yol ver.
2: Dayanak, dayanak anlamında değil mi?
0: Tabii tabii,
2: dayanak anlamında.
1: Dayanak anlamında. Evet. O Trabzon'un altındaki dayanak anlamında. Evet. Nazif, yol ver.
3: Doğru.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü bağlama takımı olarak çalıp söyleyeceğiz sizlere. Ürgüp'e gidiyoruz. Ürgüp'te Fadime ve Fadik Hanım'dan derlenen güzel bir türkümüz var. Ayağına giyer üskürlü çorap diyeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola. Bu türkümüzün başına Nazif bu sefer sensiz girelim. Şimdi Serkan bana divanı verince bana da bir pay çıkardı. Ne divan güzel. Cura yapalım dedi. Biz üçümüz girelim. Olur, sonra dönüşte beraber şey yapalım.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Ümit Yılmaz'la doğaçlama bu akşam TRT Müzik'te.
1: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumu, Baki Kemancı'nın orkestra şefliğiyle hazırlanan Bir Hoş Seda, Özgür Alter'i ağırlıyor.

Ellerimden yere, oradan tahta başa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten.

oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçer bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. Yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.